Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Şehir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
3: Sen yalan.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

taşıma, ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kast eden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
4: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde, numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek paylaşımını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ağustos ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesabına yatırıldığı açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu programının açılışında konuştu. Bakan Kurum, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanlığı'na CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerinin %25'in üzerinde arttırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi. Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ülkemizin bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüfi değil, büyük emeklerle gerçekleşti. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşan küresel izleyici kitlesine ulaşıyor dedi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

FM 105. Duyguların frekansı 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ı transfer etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: Çamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

sonsuza dek kalacak.

0: ki. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

yaşayan yüreğime tane tane düşen sevdanı öptüm. Sevgiyle yeşeren bütün aşk meyvelerini yüreğine sarılarak topladım bu sabah. Kimini gözlerinde, kimini saçlarında ve kimini de

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Ancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Biz gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı. Üsküdar'da yazar Murat Koparan yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan'la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza'ya silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2026 yılının başından bu yana 237.040 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu dedi. Nepal'de çarşamba günü meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 626'ya yükseldiği bildirildi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 5. maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Grup etabını 4 galibiyetle tamamlayıp son 16 turuna yükselen A Yıldızlılar Azerbaycan'la karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası elemelerinde Litvanya'yı 94-66 mağlup etti. Dünya Kupası elemelerinde toplamda 7 kez sahadan galip ayrılan 12 dev adam yoluna namağlup olarak devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK Kamerunlu oyuncu Vincent Abubakar'ı transfer etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batı kıyıları, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
4: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. 105.0 frekanslarından Tutku FM'den herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Günlerden pazar 30.08.2026. Bu arada saatler 18.14'ü gösteriyor. Evet, biliyorsunuz bugün Samsun Spor ve Fenerbahçe'nin maçı var. Evet, dostluk kazansın diyoruz ama gönlümüz Samsun Spor'da, biliyorsunuz. Gönlümüz Samsun Spor'da. Umarım güzel bir başarı alırız, bizi sevindirir Samsunlu olarak. Buradan tüm Samsun spor taraftarlarına başarılar diliyorum. Bu arada baktığımda şöyle şehir kulübünün önünde bir yoğunluk görüyorum. Burada bir toplanma olacak herhalde. Buradan beri mi gidecekler maç artık bilmiyorum da. Burada şu an bir yoğunluk var şehir kulübünün önünde. Samsun spor taraftarları. Evet, organizasyondan haberimiz yok. Ondan dolayı bilemiyorum tabii. Evet, yine hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Gönül Köprüsü'nü kuruyoruz. Kader Mahkum İstek programıyla gecenin saat 12'sine kadar birlikte olacağız sevgili dostlar. Uzun bir saat, elimden geldiğince herkesin isteklerini yerine getirmeye çalışacağım, yollamaya çalışacağım. WhatsApp istek hatları şu an devrede, yayına başlamak üzereyiz. Tabii ki herkes mesajını yollayabilir. Evet, yine şu

Şöyle bakıyorum. Öncelikli listemle startımı vereceğim. Öncelikli listem tabii ki ücretli öncelikli liste. Evet sevgili Merdo kardeşim, buradan selamlar olsun Merdo'ya. Bugün görüştüm. Herkese çok selamları var Merdo'ya. Merdo'nun da Merdo'dan tüm dostlara, kardeşlere çok selamlar var. Ve yine sevgili Uğur Demiröz kardeşime, Samet Aynay'a. Evet Samet Aynay da bugün aradı. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Herkese çok selam söyledi. Berkan Sandıkçı kardeşimle tüm dostlarına, kardeşlerine selamları var. Kaan Düzgün ve Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin ve İsmail Dala, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu kardeşlerime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Öncelikle isterim bu şekilde programın girişinde yapıyorum. Sonrasında tabii ki aralara da böyle yolluyorum arkadaşlar. Evet tüm dostlara selamlar olsun. Şöyle bakalım yine. Gelen mesajlar var, onları yollayacağım. Programın başında sözümüz var, yollayacak olduğum istekler var, hemen onunla başlayacağım. Selamun aleyküm abi demiş. Aleyküm selam. Ben diyor Furkan Vurgun, Samsun Kapalı'da yatmakta olan Nurullah Önal, Mert Tekin'e, Merdo abimle seni çok selam olsun. Sabrın en büyük silahın olsun. Elbet bugünler de geçer. Güneşin sözü var. Bizim için de doğacak elbet diyor. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı. Çalarsan seviniriz demişler. Furkan Vurgun yollamış mesajı. Bu şekilde. Ve yine Mert Tekin ve Merdo abimle çok çok selam olsun, sabrın en büyük silahın olsun dedi mesajında, onlara yolluyorum. Ve sevgili Merdo kardeşime de selamlarım, sevgilerim bakidir. Ona da sevgiler, selamlar olsun bu arada. Başlayacağız birazdan. Öncesinde şu şarkı bir gelsin, bir reklam görülüyor bu şarkıdan sonra. Reklamdan sonra tabii ki Aksın Moda Ayakkabıcılığın sunduğu Firar Saatler başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım.

0: reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
0: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar. Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar.
3: Arabeskin en iyisi Tutku Efendi.

0: İşte sevgili dostlar, şarkılar geldi. Aksu Moda ve Kıvıcı'nın sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Evet, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu arada sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Merdo için güzel bir şarkı yollayacağım. Sonrasında istekler devam edecek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde onları almaya devam edeceğim. Merdo kardeşim, sana ve dostlarına, kardeşlerine armağan olsun bu güzel şarkım.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Mahsuni yanıyor derdu, bitti baharım.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı firari saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
0: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
3: İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkı geldi. Gökhan Doğanay, Kala Kaldım adlı şarkıydı. Evet, bitirimiz devam ediyor arkadaşlar. Şöyle baktığımda yine, evet, ben Samet Ayna, buradan ailemi kralı Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Sefer Özfalcı, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko ve Yahya Sisko, Yurkan Safa, Ufuk Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz ve Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Murat Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut demişler. Kadir Demir Türkiye, selam olsun. Uğur Demirözü ve kardeşlerini hasretle özlemiyle demiş. İstek şarkı Hüseyin Aydan, Gafil Gezme Şaşkın adlı şarkı armağan olsun dermiş. Yine cümleden de selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Ben Samet Ayna, buradan canım kanım abim Uğur, Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan diyor. Ercü Giral'a, Sercan Tokaj'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ünverer'e, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemle son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkı Mustafa Yıldız Doğan'dan Geliyoruz adlı şarkı armağanım olsun demiş. Samet Ayna yollamış bu isteği sevgili dostlar. İşte şarkılar geliyor ve sonrasında yine biz birlikteyiz. Birbirinden güzel şarkılarla. Bakalım şöyle yine. Şöyle baktığımda yine. Ben de A22 koğuşundan Emrah Yıldırım. Öncelikle başta olmak üzere kardeşim Dilçer Çalıkçı'ya, Adem Çal'a, Devzat Başkurt'a, Ali Küçük, Hakan Yıldırım, Barış Deniz, ismini aklıma getiremediğim kardeşlerime selam olsun. Seviliyorsun Murat abi demiş. Allah'a emanet ol diyor. Evet, bu arada yine ne demiş? Tez zamanda inşallah sevgili kardeşim sen de özgürlüğüne kavuşursun Emrah Yıldırım. Sana ve dostlarına selamlar olsun bu arada. Evet, onlar için gidecek. Onlara da armağan olsun. İşte şöyle bakalım yine gelen mesajlara sevgili dostlar. Gelen mesajlara. Selamünaleyküm abi, ben Merdo. Abilerim Mehmet Doğukan Bayrak, Doğukan Bayrağı, Mehmet Doğukan Bayrak, Ahmet Bistanoğlu, Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaç'a, Dursun Ali Kılıç'a, Ahmet Tanrısever, Samet Yıldırım, Ömer Akbulut kardeşlerim, Kadir Birinci, Mami Torunoğlu, Anıl İnce, Bektaş Bektaş, Recep Can Canas, Rıdvan Altıntaş, Ahmet Mahmut Çelik, Nail Can Tut, Şükrücan Onay, Ercan Taşkara, Aslın Altun, Yusuf Yamanoğlu, Ali Yavuz'a, Enes Yıldırım, Miko demiş, Demirci, Ferit Usta, Kadir Sirmen, Ömer Sesver, Umut Katırcı, Anıl Bayrak, Emre Yanak, Okan Güney, Haşim Yiğit'e, Tan Taşçı, bu gidişat sonunda olacak. Çağırsan bizi sevmeyenleri de gelsin. Ben Merdo demiş. Evet, Merdo olmuş. Bunların arasına nokta virgül koyun. Çünkü karışıyor. Bazı isimler üç harf haneden oluşabiliyor. Karıştırabiliyoruz arkadaşlar. Evet, sevgili Merdo olmuş. Tamam, şarkı hazır zaten. İsime dahil oldu. Evet, Samet Aynan'ın şarkısı gidiyor.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında.
4: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı, Firari

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Murat yayında.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında.
1: Firari saatlerdesiniz.
2: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: İşte sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, böyle güzel bir şarkıydı. Hemen şöyle bakalım yine neler var. Selamünaleyküm demişler. 31 koğuşunda Fırat Yazıcı. Aynı koğuşu paylaştığım Bitik, Erkan Karaca, Ali Çetin, Yasin Sinecek, Hüseyin Pehlivan, Mekansız Mehmet Kıla, Cem Avcı, Okan Dadak, Konyalı Murat, Mahmut Kırgıç, Ümit Altıntaş, Taner Gıcır, Serdar Kutbay, Cumali Tumarlı, Erdalcan Büyükta ve Gurbette Yatan Caner Atay, Kardeşime Gelsin Yokanlamı'dan Köz Gönder Bana şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun demişler. Ve yine selamun aleyküm, ben 31. A31 koğuşundan Bitik Erkan Karaca, aynı koğuşu paylaştığım Fırat Yazıcı, Ali Çetin, Yasin Sinecek ve yine Hüseyin Pehlivan, Mekansız Mehmet Kıla ve Cem Avcı, Okan Dadak, Konyalı Murat'a, Mahmut Kırgıç ve Ümit Altıntaş, Taner Gıcır'a, Serdar Kutbay'a, Cumali Tımarlı ve Ercan Büyükdağ'a ve Gurbetli Yatan Caner Atay'a, Kardeşlerime Gelsin Gökhan Namlı'dan Köz Gönder şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde iletmiş, onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor, sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Telefonix Firari Saatleri sunar. Telefonix, telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix,

Evet işte sevgili dostlar, ben Samet Aynak gülüşüyle dünyama güneş dolduran diyor. Evet, mesajında birazdan döneceğiz. Bir saniye şimdi. Evet de demişler. Ben Samet Aynak gülüşüyle dünyama güneş dolduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan sevdiğim kadın Nursel Açalık. Sen benim en güzel tesadüfüm, en derin duam, en çok özlemim ve en güzel hikayemsin. Güzel yarınlara el ele istek şarkı Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin adlı şarkı armağanım olsun demiş. Sevdiğime demiş ve onu çok sevdiğini söylemiş. Samet Aynak'dan Nursel Açalık'a gidiyor şarkı.

Evet, yine bu arada yine hatırlatayım, Murat abi yayınlar olsun. Ben Samet Aynak, kalbimin sahibi olan Nursena senden istemiş olduğu şarkı çalarsan memnun olsun, dostlara selam olsun diyor. Ahyan, akıllanamadım adlı şarkı istenmiş, tamamdır. O da listeme dahil olmuş. Onlar için gidecek ki Nursena'ya yollayacağım kardeşime. Evet, yine gelen mesajlar tabii ki var. Onları da okumadan geçmek istemiyorum. Bu arada tabii ki şarkılar var. Tutku FM, selamun aleyküm. A21 koğuşundan Samet Yıldırım. A7 koğuşunda bulunan candan öte kardeşlerim Umut Öztürk'e, Ahmet Çavuş, Coşkun, Ömer, Faruk Kelik ve Volkan Demirci, Alihan Coşkun'a, farklı koğuşlarda bulunan Mustafa Angay, Enes Güneş'e, yine Aydın Kutbay, Kadir Eres, Mücahit Ayaz'a, Cinçay Çarıkçı, Mert Altınsoy ve Tunan Çakır'a, Çarşamba'da bulunan can kardeşim Batuhan Pehlivan'a, açıkta bulunan Müke dayıma, aynı sofrayı paylaştığım canlarım Serkan Bayram, Yağız Özbal, Fatih Bolat, Hasan Aydın ve yine Osman Çonoğlu ve Mutcan Erdoğan'a selam olsun diyor. Uğur Demiröz'e kardeşlerine de ve Samet Yıldırım'dan tüm dostlara Hava Öten'den Çatacak Yer Arıyorum şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde yollanmış. Ve yine Musa Yıldırım abimizden de oğluna ve tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar var. Ve annesi de Samet Yıldırım'ı çok özlediğini söylemiş. Selamları var annesinin de ve çocukların da, kızının da çok selamları var. Babalarını öpüyorlarmış. Musa Yıldırım abimiz de selam yollamış. Onları

Aksal, Doğukan Kocaman, Temel Cankaya, ta Yasin Duru, Enes Yavuz, Bahadır Tozlu, Ferhat Çon, hepsine selam olsun. Adını unuttuğum kardeşlerime selam olsun. Bu şarkı benden armağan olsun. Hava öten çatacak yer arıyorum şarkısı armağanım olsun demiş. Tamamdır, şarkı hazır zaten. Evet, onlar için gidecek ve yine tüm dostlar için gidecek. Ve bu arada Murat abi selamun aleyküm. Asena Vanlıoğlu, dostlarım Gülnur Çalan, Nurtaç, Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyüktağ'a, yine Ayten Akçelep, Gamze Yalkovan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Gülü'den hakkını helal et. Şarkısı demeye gelmiş, şarkısı armağan olsun demiş. Evet, Asena Vanlıoğlu yollamış. Bu isteği de onlar için gelmiş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Tabii ki istekler. Evet, var mı bakalım bu arada? Tamam, görüyorum. Selamünaleyküm Utkan Seçkin. Samsun Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Enes Çoğru'ya, Yusuf Uysal'a, Kürşat Durmuş'a, Çetin Kalyoncu'ya, Emre Burkan'a, Uğur Akın'a, kardeşime Ünal Eker'e, A14'teki kardeşlerim, özellikle Zafer Kaya kardeşime, Doğukan kardeşime, Mert Tekin'e, Kavak'ta yatmakta olan Alper Koymatoğlu, Buffer'da yatan can parçam Ahmet Can Yapar'a, Mesut Güner'e kardeşime, Açık'ta yatan Hakan Koç'a, kardeşime Can Olat'a, kucak dostu sevgilerim, özlemlerimi iletiyorum. Seni ayrı seviyorum Murat abi demiş Cansın. Evet, yol yanda Utkan Seçkin yollamış. Sevgili kardeşime selamlar, sevgili olsun bu arada. Onlar içine gidiyor. Evet, yine Nedim Özfalcı, Zabıta Ayhan'dan selamlar. Allah tez zamanda çıkmak nasip etsin abi diyor. Zabıta Ayhan yollamış mesajı. Evet. İçeride miydi o? Biz haberimiz yok. Evet, yine bu şekilde gelen mesajlar. Özellikle sevgili kardeşim Samet Aynı'dan Nur Senası'na gidiyor bu şarkı. Onlar için geliyor ve arkasından Çatacak Yer Arıyorum şarkısı. Sonrasında reklam, sonrasında ben buradayım.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun Özçelik.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
6: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
7: Telefonix Firari saatleri sunar.

X firari saatleri sunar. Telefon X. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefon X'te. Telefon X, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefon X. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefon X. Harun Özçelik.

İşte aşk pınarıymış bu. Böyle Orhan Gencebay'ın güzel şarkısıydı. Kader Mahkum İstek programında sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamun Aleyküm, ben A31 koğuşundan Fırat Yazıcı. Aynı koğuşu paylaştığım Bitik Erkan Karaca, Ali Çetin, Yasin Silecek, Hüseyin Pehlivan, Mekansız Mehmet Kıla, Cemo Avcı, Okan Dadak ve yine Konyalı Murat'a Mahmut Kırgıç, Ümit Altıntaş, Taner Gıcır, Serdar Kutbay, Cumali Tımarlı ve Erdal Can Büyükdağ ve Gurbetli Atan Caner Atara ve kardeşlerime gelsin. Seda Seyhan'dan Babalara gelsin şarkı. Mahkumlara armağan olsun demiş mesajında. Evet sevgili Üner Eker, sevgili kardeşim Üner Eker'e buradan selamlar yolluyorum. Selamını aldım Üner, Ünal. Selamını aldım bu arada. Evet selamun aleyküm ve sizlere de tabii ki aleyküm selam diyorum ben. Ve koğuşundaki dostlarına da selamlar yolluyorum. Selamlar olsun sizlere. Evet şöyle baktığımda yine öncelikle listemle devam edeceğim. Öncelikle listede selamımı yollayacağım arkadaşlar var. Sevgili Merdo'ya, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin kardeşime, İsmail Dala ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, selamlar sevgiler olsun kardeşlerime ve Armağan Zaymoğlu. Sevgili kardeşime de çok çok selam olsun, ona ve dostlarına da selamlarımı iletiyorum. Sevgili Murat Han, Samet Polat, Hakan Polat'a ve DJ Şuan kardeşim, sana da selamlarım bakidir. Sevgilerimle gelsin, gecenin güzel şarkıları sizlere armağan olsun.

Bu arada yine Telefon X'in sunduğu Firar Saatler devam ediyor. Telefon X sevgili Harun kardeşime de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Harun'dan da yine Ünal Eker'e ve tüm dostlarına çok selamlar var. Evet, Harun kardeşime selamlar olsun. Bu arada dinliyor bizi aracında. Dinliyorsun değil mi Harun? Mesajı şimdi atıp da bu kadar acele eden oluyor ya. Vallahi çok inanın ki ben de çok şey yapıyorum. Seni dinliyorum. Eray Çelik, sevgili kardeşim Eray Çelik de dinliyormuş. Ona buradan selamlar yolluyorum Eray Çelik'e. Evet, yine sevgili Musa abimiz yollamış. Selamünaleyküm demiş Samet Yıldırım'a, Kemal Sarıköse, Kadir Özdemir, Yasinay, Uğur Demiröz'e, Emrah Taştekin, Serkan Bayram, Enes Güneş'e, Samet Polat'a. Hepsine çok selam olsun. Samet'e yok mu demiş. Var, niye yok? Samet bir numara. Samet Yıldırım kardeşime selamlar olsun. Musa Yıldırım abimizin selamları varmış bu arada. Evet, onlara da selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, bu arada yine şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben Osman Nuri Çelik, Taha Omay, Seyitan Demir, Ayhan Sisko, Şafak Üstün Ömer, İnanç Badim, Furkan, yine Karagöz Ufuk, iki Efe kardeşlerim, Aziz kardeşime, Mehmet Savcıma ve dostlarıma, Hasan ve Levent'e, ismini sayamadığım dostlara, kardeşlere selam olsun. Unutursam kanım kurusun. Ahmet Aslan'dan Giresun içinde şarkısı armağan olsun demiş mesajında. Bu arada sevgili Mehmet Bedir'e de selamlar yolluyorum. 22 kanata kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum onlara da. Sevgiler olsun çalışanlarına ve müşterilere de. Sevgili Mehmet Bedir candır kardeşim benim. Evet, onlara da selamlar olsun ve bu arada. Evet, Arda'ya söyledim işte, Arda Rengin dedim ya, duymadın mı? Bülent abi. Bülent abi selamlar olsun bu arada. Bülent Rengin'in oğlu Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun diyor. Annesinden de babasından da Bülent Rengin'den de Arda Rengin'e çok selam var. Selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı güzellikler olsun. Değil mi? Olsun bakalım. Evet, şöyle bakalım. Kime bu inat? Cansever'den kime bu inat? İyi yürekli bir tanecik canım dostum, iyi ki varsın dedim demiş. Evet, iyi ki varsın dediklerime mi gelsin demiş. Onur, iyi dost olmuştun bana, iyi ki can olmuşsun, kötü gün yanımdasın diye kanka demiş. Eyvallah. Özlem Şenyal yollamış mesajı bu şekilde ve karışık yollamış. Şunu bir düzgün bir şekilde bana atsana. Tek bir mesaj olarak düzgün yazarak at böyle. Karman çorman atmışsınız. Evet, işte böyle. Bakalım şöyle bakalım neler var. Var. Bir şeyler daha var buralarda. Gecenin güzel şarkıları zaten onu söylemiştim. Samet Aynı'dan Nursen Arslan'a gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemiş. Ona yollayalım gitsin bakalım. Evet, bu şarkıyı bulamadım ben. Seda Sayan Babalara Gelsin. Bizde yok bu şarkı. Bize demek ki bu arşive sığmaz diye almadılar. Bulacağım birazdan bu şarkıyı. Birazdan. Vallahi yok. Evet, birazdan halledeceğim.

0: çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanları benden aşağı...
1: Evet valla ben de olmaz olmaz diye bir şey yok. Evet şarkının adı Babalara Gelsin değildi. Kardeşim şarkının tam ismini yollayayım. Böyle yapınca ben bulamıyorum işte. Yıkamazlar beni şarkının adı. Seda Sayan Tekir söylüyor şarkıyı. Şarkının adı Yıkamazlar. Bir dahakine Babalar Yazma. Evet işte hemen şarkı geliyor. Sonrasında reklam var. Sonrasında Funda Arar gelecek mecburen. Kim seni çıkarıyor?

0: Telefonix firari saatleri sunar. Telefonix'le firari saatler devam ediyor.
1: Aslan bir korktu benim bak. Aslanım be.
2: Helal.
1: Benim kimse yok karşıma. Aslan. Kimse yok. Gel ulan gel.
2: Gel.
3: Anne. Merak etmeyin. Bizi kimse yıkamaz.

0: Saat reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
1: Telefonix firari saatleri sunar.

0: Firari Saatleri sunar.
1: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Telefonix Firari Saatleri sunar.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Murat olan bitirimizde istekler var. Evet, şöyle bir istek var. Özlem Şenyer'den bir tanecik kankası diyor. Onur'a iyi ki varsın. Onur, seni seviyorum. Ömrüme, ömür günüme, gün dünyama ömür oldun. Çocuk, seni seviyorum. İyi ki varsın. Cansever'den Kime Bu İnat adlı şarkı yayınlarsan seviniz demişler. Özlem Şenyer tarafından iletilmiş frekansımıza istek olarak da Onur'a gitmiş. Bu güzel şarkımız sevgili dostlar. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Listeye dahil ediyorum. Şimdi yollayacağım şarkıyı. Evet, yine başka bir istek var. Hemen onu yollayacağım. Ben Canberk Arslan diyor. Evet, ben Canberk Arslan. Canımdan çok sevdiğim parçam, bir parçam olan diyor kardeşim. Merdo'ya selamlarımı iletiyorum. Abin her zaman senin yanında. Kim ne derse desin, şartlar ne olursa olsun hep birlikte olacağız. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Abin kurban olur sana. Evlat, sana en kısa zamanda birlikte olacağız. Canberk Arslan tarafından Merdo'ya iletilmiş. Sıradaki gecenin güzel şarkıları sevgili Mert kardeşime armağan olsun. Adı gibi Mert olan Merdo'ma gelsin demiş. Canberk Arslan yollamış. İsteği bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine devam ediyoruz. Bu arada yine aynı şarkı sevgili Canberk Arslan. Bugün görüntülü görüşmüştük sevgili kardeşimle Canberk Arslan'la. Bu arada tüm dostlarına da çok selamları var. Canberk Arslan'ın tüm dostlarına, kardeşlerine çok çok selam olsun Murat abi demişti. İletirsen seviniriz demişti. Evet, onu özlediğimizi bilsin Canberk Arslan. Evet, ona da gelsin gecenin güzel şarkıları. Eyvallah. Yine gecenin tüm güzel şarkıları Samet Aynadan Nur Senal'sına gidiyor. Güzel olan şarkılar. Ona armağan olsun. İşte şarkım geliyor.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

sevgili var yanıma, güldür yüzümü, böyle güzel bir şarkıydı. Evet sevgili dostlar, bu arada sevgili Bülent Rengin, sevgili abim, buradan selamlar yolluyorum. Evet Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e Emre Can Bilir, Uğur Vural'a çok selam olsun denmiş. Ona ve dostlarına da selamlar, sevgiler olsun denmiş. Kara kış gelmeden bir kar başladı şarkısı, türküsü. Armağan etmiş, onlar için gitmiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkım sevgili dostlar. İyi yayınlar, ben Sertan Kara. Buradan gurbette olan abilerim Dursun Ali Kılıca, Falço Murat Kılıca, Mert Tekin'e, Merdo için ve Mesut Şahin, Mustafa Holat'a, kardeşlerim Taha Baran Çelik, Özkan Öyanık ve Onur Kefeli, Ahmet Mahmut Çelik, Murat Şenal ve Buğra Esebaş, Bedirhan Öztürk'e, Aslın Altun, Arda Yurt'a, Yusuf Üstün, Yağız Efe Çelik ve yine Fırat Yeşilyurt'a, Okan Bayraktar ve ismini sayamadığım ABB kardeşlerime özgü günlerde görüşmek yaşayamayan günler var şarkısı tüm kader mahkumlarına gelsin. Sertan Kara yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gidiyormuş. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet ben diyor şu kardeşlerim Can Kaya, Samsun açık cezaevinde yatmakta olan diyor. Evet Kadir Baran, Selçuk Akman, Bediran Şenol abilerime ve kardeşlerime selam olsun dermiş. Evet bu arada mesaj gelirken de ben diyor kardeşlerim Can Kaya, Samsun açık cezaevinde yatmakta olan Kadir Baran, Selçuk Akman, Bediran Şenol abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Güzel özgü günlerde yakındır diyor. Can Kaya yolluyor mesajı, iletmiş, selamlar yollamış. Onlar için gidiyor. Evet şöyle bakalım. Sıradaki bu var da. Evet şöyle bakalım, yine şarkım var demiştim. Hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım sevgili dostlar. İşte...

Evet, iyi yayınlar. Ben Seda Arslan. Zile'de yatan kuzenim Tayfun Yanak, Muratcan Yanak. Gülüşünü özledik. Dışarının tadı yok. Sensiz tez zamanda güçlü dur. Bugünler geçecek. Kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün diyor. Seda Arslan Zile'den yollamış. Zile'de yatan kuzenim Tayfun Yanak için, Muratcan Yanak için demiş.

işte sevgili dostlar, bihterimiz tüm güzelliği devam ediyor. Gelen mesajlar var. Mesajları tabii ki değerlendireceğiz. Bafra Açık Cezaevinde bulunan sevgilim Batuhan Aksu'ya eşinden Kıraç'ın Senden Başka şarkısını gönderiyorum. Bana bekle dedi. Ben de ona söz verdim. Bir ömür beklerim. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgim seni beklemeye değer diyor. Mesajında bu şekilde iletmiş. Mesajı tamamdır, yollayacağız sırayla. Evet sevgili Bülent Engin, sevgili abime buradan selamlar yolluyorum. Ona ve yanındaki dostlarına da selamlar olsun. Ve yine gelen diğer mesajlarda ben de elimden geldiğince onları yollamaya çalışıyorum tabii ki. Tüm kader mahkumlarına Samsun'dan selam olsun. Yaşar Kahraman, Melih Boza, Erkan Kılıca, Emrah Kılıca, Uğur Topaca, Samsun Zabıta Ayhan'dan selam olsun diyor. Zabıta Ayhan yollamış mesajı, tamamdır. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Cesi'ye buradan İstanbul'a selamlar olsun. Şakir Üney'e, sevgili kardeşime, sevgili Elif'e de, Elif bacıma da selamlar olsun. Cesi'ye de selamlarımı yolluyorum buradan. Hepsine selamlar, sevgiler olsun. Evet ne demiş? Murat abi Samsun'dan demiş. Şu an bizi dinliyorlar. Murat abi selamun aleyküm. Ben Şakir Üney. Kapalıda yatan canlarım Muammer Selçuk, Mustafa Koçay, Olcay Çevik, Hazar Başarı, Caner Karagöz, Atomum Mert Ali Yavuz'a, Berkan demiş, Öztürk'e, açıkta olan canları Kerem Ulaş ve yine Recep Oluk, Samet Taflan, Adnan Karaköse, Cemal Yavuz Kabadayı ve Dodom Doğukan Ayrancı, hepinize ayrı ayrı selam olsun. Ben iyiyim. Rabbim bizi güzel günlerde kavuştursun inşallah. Hazarım ve olacağım içinde Eray Mansur Nafile şarkısı özel olarak istiyorum. Diğer dostlarım için de Can Organize Ortam şarkısı armağan olsun. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun diyor. Şakir Üney yollamış mesajı. Şakir Üney'e buradan selamlar, sevgiler yolluyorum kardeşime. Eyvallah. Şu an bu şarkıları listeme dahil ettim, yollayacağım. Evet yine şöyle bakalım yine neler var. Öncelikle selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Ben Gamze Alan. Kadamut Kapalı İnfaz Kurumu'nda C1 koğuşunu yatmakta olan eşim Soner Kara'ya bir gönül nedir ki senin uğruna şarkısını armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Özgü günlerde sarılmak dileğim ediyor. Gamze Alan yollamış mesajı, iletmiş eşine tabii ki armağan etmiş bu arada. Evet yine gelen mesajlar var. Onlara yollayacağız dedik. Evet selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Şükrü Can Dal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam diyor. İsmail Dal'a kader birliği yaptığım Kadir Dirijan'a, abime, ayrıca Samsun T-Tip'inde yatmakta olan abilerime ve kardeşlerime Ermurullah Kaya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Ufuk Dibiç ve Emirhan Topçu, Gökmen Ulkü, Emin Binici, Alperen Alpe ve Bekir Gökberk ve Aydın Can Alpe, Ayhan Sisko, Şerif Tuğla, Metehan Sazak, Furkan Bektaş'a, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıbel, Mert Seçkin, Caner Can Akan, Nazım Bilgi, Miran Sayal, Şerif Duran ve Niyazi Demirtaş'a buradan bolca selam gönderiyor. Buradan Aslan kardeşim Ufuk Dibice grup yorumdan yürü bildiğin yolda ölümden öte ne var şarkısını armağan ediyorum demiş. Şükrü Can Dal yollamış kardeşime. Buradan hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin bu arada. Evet ona da selamlarım olsun. Evet şöyle bakalım, şu bakalım yine ne vardı. Sevgili Murat Sağlam bize ulaşmıştı. Sevgili Murat Sağlam'a buradan selam olsun öncelikle, sevgili kardeşime. Selamünaleyküm, iyi yayınlar abi. Ben Esmir Oto Yedek Parça sahibi Murat Sağlam. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenleri Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, Mert Sağlam'a, ayrıca Erkan Şirin, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkunsu, Murat Aydın, 18'de yatan Ufuk, Umut Ak Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş, ismini sayamadığım beni tanıyan dostlarım, abilerime selam olsun. Günnaz'dan demiş. Dost lazım şarkısı armağan olsun. Hayırlı yayınlar olsun diyor. Murat Sağlam yolluyor. Ona da selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Onlar için gidiyor. Evet bakalım şöyle neler var. Tamamdır. Onu görmüştüm. Onu yollayacağım bu arada. Evet Samet Aynı'dan tabii ki yüreğinin aşkının bir tanesi Nursen Aslı'na gidecek. Güzel şarkılar var. Onlara yollayacağım. Evet şu arada yine gelen bir şarkı isteği vardı. Onu da yollayayım. Ondan sonrasında diğer şarkıları da tabii ki listeme dahil ettim. Onları da yollayacağım. İşte şarkım geliyor. Sonrasında ben buradayım.

0: beda beda beda beda beda beda sepedi Furkan.
1: Evet işte Jesse. Jesse'nin ayrıcalığı varmış. Jesse sana armağan olsun kardeşim. Şahin Güney'e İstanbul'a

0: Vaksi. Kulaklığın anasını s**tım kanka, bu cızır diyor bu, versene bir daha ya.
1: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat

İşte dostlar şimdi valla beklediniz yine saatinizi buldunuz. 8.30'dan sonra bir yayılma yaptınız. Şimdi herkes ne zaman okunacak, ne yapılacak diyor. Daha şimdi attınız. Daha programa 8.30'da sayım bitti, hemen başladım. Ama istekleri bir anda yolladınız. Şu an burada önümde tam tamına 50 tane mesaj var. 50'sini bir anda okuyamam değil mi? Onun için bekliyorsunuz arkadaşlar. Siz beni nasıl beklettiyseniz şimdi sıra sizde. Siz bekleyeceksiniz. Böyle bir durum var. Evet, herkes bekleyecek. Ben yavaş yavaş bunları okuyacağım. Hiç de kendimi yormayacağım arkadaşlar. Çünkü ben size 6'dan beri bekliyorum. 6'da girdim programa. 6'dan beri yayındayım bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet, şöyle bakalım hemen gelen mesajlara neler var. Onları yollayacağım hızlı bir şekilde. Yayınlansın, çıksın şuradakiler de diyerek yayınımıza devam edelim. Ne demişler? İyi yayınlar, ben Elazığ'dan kadın açıktan Gülcan Sağlam 11. koğuşta bulunan yüreğimin yakışıklı efendisi Miran Sayal'a selam eder. Sımsıkı kucaklar, mesafeler, zorluklar ve geçen zaman ne olursa olsun seni sevmekten vazgeçmedim. Her gün sonunda iyi ki diyeceğim, iyi ki kalbim en güzel yerindesin demiş. Sana minik bir haber yolladım, yarın telefondan öğrenirsin, öptüm demiş mesajında Miran Sayal'a yollamış.

Mesajlarda selamünaleyküm, ben 19. Koğuş'tan Mücahit Ayaz, açık cezaevinde B12'de olan ailem, değerli büyüğüm dede Murat'a selam olsun. Semih Yılmaz, Gülcan Şahin, Taner Şahin, Şekli Çoğaltan, Samet Yıldırım, Kadir Bozkurt, Ahmet Düşünceli, Serkan Şahin, Efe Ünver, Arslan Akçay, İlyas Kahraman, Melih Öztürk'e ve Mert Eren Torun'a selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış mesajı, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada sevgili kardeşim Şakir Üney'de İstanbul'a buradan selamlar yolluyorum. Sevgili Elif'e de selam olsun kardeşime. Ona ve dostlarına da selamlarımız olsun. Ondan da tüm dostlarına gidiyor. Şakir Üney'den tüm dostlarına selamlar var İstanbul'dan. Onu da söyleyeyim. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Şöyle baktığımda tamamdır. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Kader bile yaptım canlarım Enes Nacak, Mertcan Dağlı, Ahmet Kesici ile birlikte tüm dostlarımıza selam ederiz. Bizi seven dostlarımıza ve kardeşlerimize bir daha sevmek yok şarkısı gelsin demiş. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Buradan Kavak S tipinde olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e, Samsun Kapalı'da yatan Yusuf Tosun, Yasin Taha Yasin Duru'ya ve Erdiç Güney'e, Samsun Açık'ta olan Emrullah Akkaya, Okan Tosun'a, ayrıca buradan kader birliği yaptım canlarım Enes Nacak, Muhammed Şahin Kaya ve Ertuğrul Sağlam, Yasin Onur Kocabıyık, Baran De Durgun, Uğur Kurnaz, Taner Uslu, Mertcan Dağlı, Öner Dilek, Miraç Eroğlu, Ergin Parmaksız ve Bekir Han, Aslan Mert Çetin, Hazar Karakuş, Emirhan Mırık, Uğur Altun, Sefa Giritli, Burak Bolat, Cumali Yıldırım, Burak Ceylan, Baran Barış Eroğlu, Recep Aran, Emrullah Çırak, Emirhan Aran'a buradan selam ederim. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle. Bizi seven tüm dostlara selam ederim. Gecede tüm güzel şarkılar bize ve bizi seven tüm dostlarımıza armağan olsun diyor. Armağan Zaimoğlu yollamış mesajı. Kardeşime buradan selamlar olsun. Bugün aramıştı. Selamını iletmişti. Aleykümselam. Evet, bu da tamam. Bunları aldım ben. Birazdan yollayacağım. Evet, şöyle baktığımda tamam, gördüm. Evet, ne demişti? Harun Özçelik'ten dostum Ünal Eker'e, Cimali Tımarlı'ya, Göksel Köksal Köseoğlu'na selam olsun. Hazar Başarı, Sefa Başarı kardeşime de selam olsun. A14 yatan kardeşim evlat Emre Burkan'a da selam olsun diyor. Harun yollamış. Harun Özçelik'ten gelmiş. Murat abi sana da kolay gelsin demiş. Telefon X'e sevgili Harun'a da selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Tamamdır. Gördüm mesajları. Onları da yolluyorum ben tabii ki elimden geldiğince. Tabii ki bu arada Bülent Rengin sevgili abime de selamlar olsun. Tamamdır. Görüyorum mesajları. Arkadaşlar görüyorum. Acele etmeyin. Hepsini okuyacağım. Elimden gelince hepsini okuyacağım tabii ki. Evet, Bafra Açık Cezaevinde bulunan sevgilim Batuhan Aksu'ya eşinden Kıraç'ın Senden Başka şarkısı gönderiyorum. Bana bekle dedi. Ben de ona söz verdim. Bir ömür beklerim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgi beklemeye değer diyor. Evet, Kıraç'tan Senden Başka adlı şarkı armağan olsun demiş. Evet, şöyle bakayım ben. Evet. Evet, Senden Başka adlı şarkı tamamdır. Şimdi zaten bu gelecek. Sırada o var. Diğer isteğe geçiyorum. Bakıyorum şöyle. Tam bunu da gördüm. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Hasan Kazan yollamış. Samsun T tipi ceza infaz kurumunda yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ermullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Bizi seven dostumuz Hasan Kazan demiş. Eyüp Han'dan Sen Olmayınca adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Samsun T tipi cezaevi infaz kurumunda yatmakta olan Ozan Aktaş abime, Yiğit Köse, Mertcan Togar, Bediran Çavuşoğlu kardeşlerime çok selamlar, sevgiler, özlemlerdesiniz. Canlar, beni uykusuz geceler mahkum eden hayat sizi de güldürür mü sandınız diyor. Hakan Taşıyan, Cezam Bitmiyor adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Evet, birazdan diğer isteklere de geçeceğim. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım, ondan sonra ben buradayım.

0: Kuşku FM 105. Duyguların frekansı.
1: İşte sevgili dostlar, duyguların frekansı Tutku FM. Evet, istekler devam ediyor hızlı bir şekilde. Arkadaşlar, bu kulaklık resmi atıyor mu size? Kulaklıktan sonra bir şey yazmayın. Kulaklık sadece sizi sıraya alıyorum anlamına geliyor. Bazıları bilmiyor. Mikrofonla karıştırıyorlar. Hafta içi Taner yolluyor ya, okuduktan sonra yolladığı için öyle zannediyorlar. Kulaklık sadece sıraya aldım anlamına geliyor. Siz sadece kulaklıktan sonra bir şey yazmayın. Beklemede kalın. Ben elimden geldiğince yollayacağım. İstekler var. İsteklere göre şarkıları da yolluyorum. Bu arada Instagram adreslerinden takip edin. Instagram adresinden bildirim yolluyorum. Yayına girerken sormayın sonra diye. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ Murat'ı ekleyin yalnız. Ekleyin ve son paylaşımlara da beğeni yapın. Yayından sonra bakacağım kim fazla beğeni yapmış. İşte şöyle bakıyorum yine neler var. Evet, bayağı istek var. Bunları hep okuyacağım. Sadece beklemede kalın. Selamünaleyküm, ben Yasin Kara. Samsun'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, canlarım başta Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Borat Aşkın, Uğur Aslan olmak üzere diyor. Başka koğuşlara da tam Gökhan İpek kardeşime, Yaz Özbal, Efe Meli Kaya, Emre Kaya, Miraç Karakoç, Caner Yalçın, Emre Elibol, Onur İhtiyaroğlu, Özkan Atmaca, Şahit Sait Karakaş, Barış Akpınar, Emirhan Keskinoğlu ve Serdal Keleş, Emin Akduman, Furkan Aydın, Anılcan Esentürk, Hasan Aslan, Osman Demirtaş, Barış Özel, Kamil Kanca, Kerem Kelikanat, Emirhan Uzun, Murat Çayır, Yağız Kulcu ve yine Berkcan Turanlı, Aziz Efe Sıpan ve Can Er, Yunus Korkmaz, Fırat Çataloğlu, Şeref Efe Aydın, Akın Aksoy, Yasin Sisko oğlu, Onur Ulu, Mert Utku, Aksoy, Eren Cimiç ve hepsine selam olsun. Şimdi ben bunu niye bu şekilde okudum? Çünkü aralarda noktalar yok arkadaşlar, virgüller yok. Ad ve soyadların aralarına bir şey koymamışlar. Ben böyle dümdüz okuyorum işte, onu öyle yazarsanız. Onun için karıştırıyoruz. Çünkü bazı isimler Emirhan Keskinoğlu ve bir tane daha soyad olabiliyor. Üç tane olabiliyor. Onu ben soyadının üçüncüsünü ne zannediyorum? İsim zannediyorum. Öyle okuyorum. Onun için nokta ve virgül koyun ki ben ayırayım onları. Düzgün şekilde okuyayım. Evet, bu arada sevgili Anıl Yalçın kardeşime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Sevgili Gökhan İpek özellikle. Sevgili kardeşime de, Nazım Bilgin'e de selamlar. Mirhan'a da selamlar olsun. Murat Tağan'a da selam yolluyorum. Evet, nefessiz kaldık. Devam ediyoruz. Gelen mesajlarla devam ediyorum. İsmail Türk'ten Salaha yollarında. Salaha yollarında yazmışsın. Bak, burada İsmail Türk'ten Salaha yollarında. T tipi C28'de Yasemin'den İbrahim Akın'a gelsin. Onu çok çok seviyorum demiş mesajında. Evet, İsmail Türk'ten Salaha yollarında. T tipi C28'de diyor, Yasemin'den diyor İbrahim Akın'a gelsin, onu çok sevdiğimi söyler misiniz demişler, söyledik bile. Yine selamünaleyküm, ben A22 koğuşundan Serkan Dere demiş. Serkan Dere, kader birliği yaptım ABB kardeşlerime, Farican Peközder, Harun Mutlu, Dinçer Çarıkçı, Nevzat Başkurt, Adem Çala, Semih Cenk, Çıkmaz Sokak adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde yollanmış bu mesajda. Şöyle bakıyorum. İyi yayınlar. A7 koşulu yatmakta olan Ahmet Coşkun, Caneşim yazmış. Bazı yıl dönümleri gülerek kutlanır. Bizimki seni hissediyor. Hasretle. Bir gün bu ay özlem bitecek. O güne kadar seni sevmeye devam, beklemeye devam edeceğim. Yıl dönümümüz kutlu olsun Aslan Kocam. Nice yıllarımıza seni çok seviyorum. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen mesajda şöyle bakalım. Bafra'da yatan güzel kalplim Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum. Kalbim sana geçti Tuğba Başaran ve Bafra'da yatan gönlümü güzelleştiren Doğukan Ayrancı, seni çok seviyorum. Bolca öpüyorum. Dikkat etmeni, iyi olmanı diliyorum. Bir tanem Muti Azerbülbül İlle Desen şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, selamünaleyküm, ben 6 koğuşunda yatmakta olan Umutcan Keskin, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime, Sinan Kara, Osman Semiz, Orhan Karadeniz, Onurcan Güven, Emre Yanak, Oktay Kaya, Enes Bacık, Anıl Bayrak ve Buğra Bayrak, Oğuzhan Kurtoğlu ve Enes Zehir Aktaş'a, Yağız Kolcu, Furkan Göktaş, Yunus Torgay, Vedat demiş. Çakır Aladin yazmış. Çakır Aladin yazmışın. Alto Murat Sağlam, Berku Bertu Akgün, Sefa Sefa Ay, özgür ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten Gün Doğmuyor Pencereme adlı şarkı armağan olsun denmiş. Bazen yaşadıklarımızın sadece kötü bir rüya olmasını istiyorum demiş mesajında. Evet, böyle bir derinden girmiş mesaja. Evet, bunu hemen yollayacağım tabii ki. Şöyle bakalım yine. Ben bunu tam bunu gördüm ben. Şöyle hemen ben. Bazen yaşadıklarımızın sadece kötü bir rüya olmasını istiyorum. Uyanınca seni karşımda görmediğimde yokluğunun ne kadar canımı yaktığını bir kez daha anlıyorum. Meğer insan en çok alıştığı bir sesi, bir bakışın, bir nefesin yokluğuna özlüyormuş. Sen benim en büyük özlemimsin Resul. Keşke bir sabah gözlerimi açtığımda bütün diyor. Evet, şöyle bakalım. Bütün gözlerimi açtığımda şurada keşke bir sabah gözlerimi açtığında bütün göz bunları bittiğini ve seni karşımda görebilsem yine demiş, iyi yayınlar demiş Samsun'un Tutku FM. Ben Karakız Atakan Hanoğlu'ndan ağlarım her şeyim Resul Dal Bey'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Evet, tam okurken mesaj telefon gelince böyle karıştı işte. Evet, şöyle bakalım yine yayındayken arkadaşlar, yayındayım, okuyorum yani, o ara niye arıyorsunuz ki? Şöyle bakıyorum, yine bir şarkı var, tam yollayacağım bunu. İyi yayınlar. Samsun'a yatmakta olan canım babamız Erkan Esen'e selamlar olsun Mert yüreğinden ve ellerinden öperim babam. Umudunu yitirme. Çocukların her daim arkanda, sabır. Özgür günlerde kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Ses şarkı sana armağan olsun. Ahmetcan Esen, Erkan Mert Esen demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. O şekilde yolluyorum arkadaşlar. Yine gelen mesajlar var. Evet, selamun aleyküm. Öncelikle kolay gelsin abi. Ben başta diyor Mücahit Ocak, Enes Mutlu, Şahip Tozlu, Umut Durukan, Kaan Durukan, Furkan Ziya Uzun, Erhun Osma, Tansel Aktaş, Samet Aydın, Gültekin Doğan, Hazar Başarı, Serkan Kayacı, Eyüp Kaplan, Ersan Özkan, Faça Erol, Murat Aslan, Köklen, Enes Tokur, Berkay Kavak, Evliya Özdemir, Doğukan Ayrancı, Sefa Başarı, Gökhan Çamur demişler. Berat Durukan yollamış sevgili kardeşim. Ona da buradan selamlar olsun. Ve demiş ki çok selamlarımı çok sevdiğimi söyler misiniz abi? Sağ ol demiş. Berat Durukan yollamış kardeşimiz. Eyvallah. Evet, onlar için gidecek. Evet arkadaşlar, yoğun bir trafik var burada. Kimse acele etmesin. Ben elimden geldiğince hepsini yollayacağım. Sadece biraz bekliyorsunuz. Şarkılar zaten hemen çıkmaz, onu söyleyeyim. Onun için acele etmeyin. Hemen geliyor.
2: Neler, neler söyledin sen bana. Artık İnan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Evet sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Arkadaşlar acele etmiyorsunuz. Nerede kaldı, yayınlandı falan gibi şeyler etmeyin. Ben hepsini okuyacağım. Sadece yavaş yavaş geliyor, onu söyleyeyim, mesajlar. Evet, elimden geldiğince yollayacağım tabii ki bu arada. Evet, Diler Türk yollamış. Bafra kapalı cezaevinde Davut Türk'e, Diler Türk'e, Haktan Efe Türk'e ve Hakan Türk'e, Mehmet Bedir, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin, Ege Bayraktar için gelsin dermiş. Onlar için gitti. Ve yine sevgili dostlar, Göktuş Demirer sevgili kardeşime selamlar sevgili olsun. Abim diyor, dedim tüm abi ve kardeşlerime selamlarım var. Göktuş Demirer'in desen yeterli demiş. Tüm dostlarına selamları varmış. Göktuş Demirer'e de benden de selam olsun. İşte yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat Karakaç kardeşim, Görkem Yıldırım demişler. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, huzur getirsin. İnşallah en kısa zamanda aramızda olursun inşallah. Kardeşim özgürlük servetim olsun. Teşekkürler. Selamünaleyküm, yayınlar, ben Mahmut Çalımlı. Buradan başta Görkem Mert Yıldırım kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Bütün abi kardeşlerime de selam olsun inşallah. Yeni yaşında özgürlüğünü ve sevdiklerine kavuşmak dileğiyle. Kardeşim en kısa zamanda inşallah sağlıcakla kal. Yağmur bulutları

çamur sokakların, özlem özleyenlerin, hasret çekenlerin, özgürlük ise senin olsun dostum demiş. Selamünaleyküm abi, yeni yaşın kutlu olsun, nice özgür yılların olsun demiş. En kısa zamanda ailene, sevdiklerine kavuşmanın dileğiyle kardeşim İbrahim Engin demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, A14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Burkan'a, İpek, Naz'dan canım sevgilim, seni o kadar çok özledim ki çok zor geçiyor günler. Her geçen gün daha da bastırıyor yokluğun. Seni seviyorum, inşallah kavuşmamız yakındır. Selam Şahin'den özledim şarkısı armağan olsun demiş. İpek Naz'dan gelmiş. Emre Burkan kardeşime iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet sevgili dostlar, yine devam ediyoruz. Yine devam ediyoruz. Ben Betül demiş. Canımın içi değerim Sefa Köse, gönlüme düştüğün günden beri senden başka bir gökyüzü tanımadım. Gözlerim seni çok sevdiğini sakın unutma. Gecenin tüm güzel şarkıları Sefa Köse'ye armağan olsun. Murat Göğe Bakan Vurgunum şarkısı armağan olsun. Betül, çarşamba kapalıda olan canlarım Sevda Köse, Aleyna Gölge, Yaren Böbül, Asena Vanlıoğlu, Nurtaç Kule, Nurtaç Kule 1 ve Gürnur Çala, Gizem Tunca, Gamze Yalkovan, Seda Türkmen, Hilal Şeker, sizi çok özledim demiş. Betül Kılıç yollamış bu mesajı da. Evet şöyle bakalım yine neler var. Tamam var. DJ Şan, selam olsun kardeşime. Abicim kolay gelsin, dinliyorum seni demiş. DJ Aykut dinliyormuş. Benden Yakomoz'a, Murat Deli Salihoğlu'na ve İsa Kıla ve radyodan beni dinleyen tüm kader mahkumlarına bir şarkı armağan demiş. Bir de Karakız'a gelsin komşum demiş. Komşuma demiş. DJ Aykut yollamış. Komşum mu? Tamam, ona da gelsin. Evet şöyle bakalım yine. Bakalım neler var. Tamamdır. Tamam. Evet devam ediyoruz. Evet trafik devam ediyor. Hemen şuradan bir devam edelim. Şöyle bakalım yine neler var. Öncelikle selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Efecan Şenol. Efecan Şenol yollamış. Cezaevinde olan can kardeşim Tufan Ulusoy, Yiğit Efe Dinler, Yusuf Güle, Ramazan Güle, abilerime, kardeşlerime sabrın sonu selamettir. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı abilerime, kardeşlerime armağan ediyorum. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle demiş mesajında. Evet yine gelen selamünaleyküm, ben Ömercan Tolgun demiş. Ömercan Tolgun. Samsun'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerime başta Murat Çabuk, Anıl Yalçın, Bora Taşkın, Miraç Karakoç, Uğur Aslan, Barış Akpınar, Emin Aktuman ve Emre Eli Boler, Onur İhtiyaroğlu, Sait Karakaş, Eren Çimiç, Hüseyin Kanlı, Kemalcan Dindar ve saydım unuttum tüm abi ve kardeşlere selam olsun demiş. İstek şarkım Veysel Ulaş'tan Arkadaş şarkısı sevdiklerime armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben C23 koğuşundan Yunus Özenç. Kader birliği yaptım abi ve kardeşlerime Niyazi Demirtaş, Ozan Paskap, Emirhan Usa, Apo'dan Erkan Bulut'a, farklı koğuşlarda Can Parçam, Emrullah Kaya, Sezer Özenç, Salih Can Özenç, Şerif Turan, Onur İtiyaroğlu, Berkay Ak, Ömer Çelik, Enes Çorlu, Bertu Akgün, Soner Kara, Anıl Kılıca, Berkay Bağır, Baran Akman, Furkan Kaya selam ederim. Gülo şarkısı tüm dostlara armağan ederim diyor. C23 koğuşundan Yunus Özenç demiş. Kader birliği yaptım dostlarıma demiş mesajında. Selamünaleyküm, Yavuz Selim Yıldırım. Kader birliği yaptım Yasin Yılmaz, Beytullah Keser, Mustafa Burukan ve namı değer Şeker Kadir, Bayram Faça Murat, Ahmet Yamanoğlu, Burak Güngör, Mert Yiğit, Muhterem Akdemir, Emre Tinik demişler. Müzik Efo, Bu Hayatı Ben Seçtim adlı şarkı armağan olsun denmiş. Arkadaşlar yine söylüyorum, atmış olduğunuz isim listesinde nokta ve virgüle özen gösterin. Adı ve soyadı ve nokta, virgül koyun, sonradan öbür isime geçin. Çünkü bakın dümdüz okuyorum, sonra karışıyor, yanlış okutu diyorsunuz. Ama burada öyle geliyor, ben ne geliyorsa onu okuyorum, onu da söyleyeyim. Evet yine gelen mesajlar. Hayırlı yayınlar olsun. Seda Kantekin yollamış. Seda Kantekin. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım tek gerçeğim. Koray Emre söylemez.
aradan saatler değil, seneler geçse, gözümden yaşlar değil, kanlar aksa, uğruna dünya değil, değil canım gitse, seni sevmeye yeminim var. Her doğan güneş umudun olsun, elbet bitecek bu zor günler sevgilim diyor. Kendin için gözlerine bakınca senin parçan çalmanı rica ediyorum demişler. Kendisi için gözlerine bakınca senin parçasını çalmanızı rica ediyorum demişler. Bu senin hangi, kim söylüyor? Ben bilmem ki, siz biliyorsunuz şarkıyı. Evet, şöyle bakalım yine. İyi yayınlar abi, ben Merve Şenoğlu. Ben eşim Mustafa Şenoğlu'na Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısını hediye ediyorum. Bu şarkı sadece senin için çalsın. Bu akşam bütün bugün senin doğum günün, yan yana olmasak da kalbim hep seninle. Senin yaşın şans getirip seni bana getirsin inşallah. İyi ki ama iyi ki doğdun hayatım. Allah'ım uzun, sağlıklı, uzun, hayırlı, bizli ömürler nasip etsin inşallah. Seni çok ama çok seviyorum canım kocam. Doğum günün kutlu olsun diyor. Evet, bu şekilde yollamış. Abi senden haykırarak kutlar mısın lütfen diyor. Haykırarak kutla diyor. Merve Şenoğlu, eşim Mustafa Şenoğlu'nun doğum günü en içten dileklerimi kutluyorum. Onu çok seviyorum demiş. Bir önce kavuşmak dileğiyle diye dileğini de iletmiş bu arada. Tamam mıdır? Evet, iyi akşamlar. Kavak Seyit Tipi Kapalı İfaz Kurumu'nda bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik için Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı çalmanızı rica ediyorum. Nerede olursa ol her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum demiş mesajında. Evet, yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz, Onur İhtiyaroğlu, Adem Tuncel, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Hasan Çelebi, Cüneyt Eker'e selam ederim. Emrem canımı parçası. Çok yakında, yakın zamanda bu zor günlerin yerine heyecan, sevinç ve mutluluk dolduracak. Seni dört gözle bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın benim yakışıklı kocam. Fatma Temiz yollamış bu mesajı da. Evet, şurada kaldık. Şuradan sonra devam edeceğim. Bakıyorum. Oo, bayağı bir istek var burada. Evet, şarkılar geliyor. Tabii ki şarkıyı yollayacağım. Sonrasında diğer şarkılara da geçeceğim. Şarkılar listeme dahil oldu dostlar. Sırayla yolluyorum onları. Acele etmeyin. Sırayla yollayacağım. Ben valla 12'ye kadar buradayım.

İşte dostlar bitirmiş tüm güzeli devam ediyor. Yine gelen mesajlarla duymadım mı? Samsun Tetibi cezaevinde olan A20 koğuşunda yatan Cüneyt Eker, Ünal Eker, Fırat Yeşiyurt'a abilerim Halil bekliyor. En güzel günlere inşallah gözlerini öpüyorum. Aslanım herkesin size çok selamları var. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde yetirmiş. Tamamdır, onun için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Arkadaşlar lütfen beklemede kalın sadece. Şöyle baktığımda yine neler var. Tamam, gördüm ben bu mesajı. Selamünaleyküm, ben Emre Kaya demişler. Ben Emre Kaya. Samsun TTB kapalı cezaevi C3 koğuşunu yatmakta olan reisim abim Bektaş. Edibak Bayram'dan Her Şey Senin Uğruna şarkısı armağan ediyorum. Her şey istediğimiz gibi abi, çok yakında kavuşacağız. Ayrıca açıkta beraber kader birliği yaptığım abilerime Ramazan Yonca, Umut Katkıcı, bütün beni tanıyan kardeşlerime selam olsun. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz mesajında. İyi yayınlar, ben Bilgi Olgun demiş. Bilgi Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Alina Olgun'a sesleniyorum. Prensesim, aynı miktarda paranı attım. Kantinini yapabilirsin. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Yarın sesini duymak için sabırsızlanıyorum. İnsan ümit eder. Allah nasip eder. Kızım, sana çok güzel haberlerim var. Engel şarkısı denmiş mesajda. Evet, ben A21 koğuşundan Fatih Bolat, canım kanım olan Samet Yıldırım abime selam ederim. İsmail Tüvüt'ten Genç Bir Adam şarkısı armağan ederim. Ben Furkan Günhan, A21'de olan Fatih Bolat kardeşime selam ederim. Çarşamba cezaevinde bulunan Batuhan Pehlivan, canıma can, çok özledim. Ben Dost Satmadım şarkısı armağan ediyorum demişler mesajda. Evet, yine devam ediyoruz. Ardanuç demişler. Ardanuç açık cezaevinde abim Bekir Görkem'im, kardeşim doğum günü kutlu olsun. Özgür senelerin olsun inşallah. Elbet bir gün şarkı benden sana gelsin. Hakan Altun'dan Gönül Yarası şarkısı armağan olsun demiş. Yine Ardanuç açık cezaevinde abim Bekir Görkem'im, kardeşim doğum günü kutlu olsun. Özgür senelerin inşallah. Elbet bir gün şarkı benden sana gelsin. Gönül Yarası demiş. Tekrar bu şekilde iletmiş. Selamünaleyküm demişler. Ben Mücahit Korkmaz. Evet, Mücahit Korkmaz yollamış. Buradan 18. koğuşta yatan reisim, tek gerçeğim, kardeşim bildiğim Görkem Mert Yıldırım'a doğum gününe eşlem dileklerimi kutlarım. Özgür günlerde sözümüz var. Can kardeşim, açıkta yatan kardeşim Bedirhan Şenol demiş. Ona da selam olsun diyor mesajında. Selamünaleyküm demişler yine. Ben A13 koğuşundan Polat Bıçak demiş. Efo Mehmet Elmas, Köşe Bucak şarkısı. Kavak'ta yatan kardeşim canım Emin Can Bıçağı, Mustafa Erhan Dumanoğlu'na, Yaşar Can Güçer ve abi, bütün abi ve kardeşlerime armağan olsun. Kaderi yazan sabrın sonunda yazar. Allah'a emanet olun canlarım demiş mesajda. Evet, yine iyi akşamlar. Samsun Çarşamba C4'te yatan canım kızım Melike Silan demiş. Melike Silan Yılmaz, kader birliği yaptığı arkadaşlar için Sabahat-ı Akkiraz'dan Ses Verin Sesime Dağlar şarkısı armağan eder misiniz? Ay parçam, sen benim dünyaya bıraktığım en güzel iz, geleceği fırlattığım en mutlu oksun. Ne kadar uzağa gidersen git, kalbimin merkezindesin. Kendine iyi bak, Rabbime emanet ol yavrum diyor mesajında. Samsun kapalı cezaevinde yatmakta olan diyor. A22 koğuşunda Ercan Baştan, evlilik yıl dönümü kutlu olsun. Hayatım, seni seven kocan, kavuşmaya sayılı günler kaldı. Az daha sabır, seni çok çocuklarımı çok seviyorum. Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde yollanmış. A22 koğuşunda yatan Ercan Baştan, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım diyor. Seni çok sevdiğini söylemiş eşin tarafından. Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısı da armağan edilmiş, iletilmiş mesaja. Evet, yine devam ediyoruz. Hayırlı yayınlar olsun Murat abi diyor. Ben T tipi cezaevinde yatmakta olan diyor. Canımı içi Anılcan Esentürk, ayrı bir kan bağım olan Onur İhtiyar oğlu için yazıyorum. Dışarıya çıktığımızı hayal ediyorum. Geceleri saatlerce oturup size anlatacağım o kadar şey biriktirdim ki, yanınızda olamasam da her güzel günleri sizinle hayal ediyorum. Bu hikayenin sonunu söz veriyorum. Hepsi geride kaldı diyeceğiz.
O güne kadar ailen için, benim için kendinize iyi bakın, güçlü kalın. Çok güzel hayallerimiz var. Sizi çok seviyorum. En güzel günlerde güzel anılarla yeniden buluşmak dileğiyle Damla Kıran diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Atakan demişler. İddia demiş. Atakan, Atakent'ten iddia demiş. Orçun yollamış mesajı. A27 koğuşunda bulunan kardeşim Cemil Kütükoğlu beraberinde bulunan birlikte kader birliği yapmış olduğum Ahmet Durmuş, İbrahim Aslan, Midi, Mustafa Kurta, Osman Demirtaş'a, Emrah Gıcır, Fehmi Şenoğlu, Yener Dündar, Mustafa Göz, Enes Güneş, Can Güçer, İzzet Bolat, Anıl Mucuk, Rago Dayı, Özal Memo, Mertcan Aslan, Yaşar Gezici, Erkan Günder, Çağrı Günder, Muhammed Metin, Adem Okuyucu, Sebo Aziz, Efe Barış, Aktaş, dostlara selam olsun. İstek şarkım Gülü'den Fark Etmez Hesaplaşır şarkısı. Çağırsan seviniz, selamlar olsun. A27'ye demiş mesajında. Et bu şekilde iletilmiş mesaj. Merhabalar, nasılsınız Murat abi? Ankara'dan Yasin, Kapalı'da yatan eşim Songül'e diyor. Evet, Yasin yolluyor Ankara'dan. Evet, eşi için Songül'e. Soğuk bir Kasım gecesi çıktın karşıma. Ben o zaman anladım ki diyor, İnsan insanda çiçek açarmış. Sana denk geldiğim günden beri ruhum iyileşti. Sebepsiz gülümsemelerim arttı. Gözlerimin içindeki ışıltının tek sebebi sensin. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Yalan değil. Cengiz İmren parçasını Bahar Gözüm için gelsin demiş mesajında. Merhabalar, biz Kader, Aytu, Altındağ demişler. Kader, Aytu, Altındağ et yollamış mesajı. Samsun Kapalı'da 18. koğuşta yatan canım kardeşim Görkem Mert Yıldırım, doğum günü kutlu olsun. Biz hep seninleyiz. Seni bekliyoruz. En kısa zamanda pastanı da büyük bir kutlama ile birlikte üfleyeceğiz. Seni çok seviyoruz paşam. İyi ki doğdun. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun diyor. Et yollayan Kader ve Aytu Altındağ. Yanlış okumayalım da. Et onlar için gidiyor. Eşlerim şöyle bakalım yine. Merhabalar Küboş'um, nasıl, iyisin inşallah? Biz iyiyiz. Sıkıntı yok. Her şey yolunda. Aklın bize kalmasın. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası. Tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş mesajında. Evet dedim şu. Hemen de olmaz. İyi yayınlar, ben Eylül Eyibaş demişler. Eylül Eyibaş. Samsun Kapalı Cezaevi 18. koğuşta olan sevgilim Mertcan Yiğit Mertoş'um. Kokunu, gözlerine, bakışlarını, gülüşünü, her şeyini çok özledim. İnşallah bu hasret bitecek ve sana yeniden sımsıkı sarılacağım. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Gülşen ellerinden öper demişler mesajda. Bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Şöyle bakalım yine neler var. Bunlar yeni mesajlar. Onlara da kulaklık yolluyorum, sıraya alıyorum. Sırayla birazdan onları da okuyacağım. Şarkılar zaten listeme dahil olmuş. Onlar da geliyor yavaş yavaş. Kimse acele etmesin. Çok şarkı var ya. Vallahi bakın. Çok şarkı isteği var bu akşam. Evet işte.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

işte dostlar bültenimiz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda şurada tamamdır. Selamünaleyküm yayınlar, ben İsmail Yıldırım. Samsun Kapalı 18. koğuşta yatan kardeşim Görkem Mert Yıldırım. Bugün doğum günü. Her ne kadar birbirimizin uzakta olsak her zaman gönüllerimiz bir. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Umarım bir dahaki doğum gününde ailenle birlikte olursun. Kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. Seni candan çok seven abin demiş. Şarkım Kibari'den Gidemem şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, İsmail Yıldırım yollamış. Kardeşim Görkem Mert Yıldırım'a demiş. Doğum günü kutlu olsun kardeşimizin. Selamünaleyküm, ben Samsun Açık'ta yatmakta olan Can Özder. Buradan başta abim reis Mikail Yerli, Samet Yıldırım, Murat Ağan, Mustafa Kelle, Şevki Çoğaltan, Eren Yerli, Mehmet Can, Dumanoğlu, Anıl Özel, Şafak Çetinkaya, Betullah Alkan, Muhammed Durgun, Bora Taşkın, Eren Çimiç, Baran Özkan ve Hüseyin Kanlı, Melih Coşar, Vahfındık ve Aslan Parçası, Orhan Can Kır. Selam olsun. İstek şarkım Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle baktığımda yine neler var? Tamamdır, onları da okuyacağım. Evet, Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canberk Çatı'ya eşinden bazen kelimeler yetmiyor içimdeki özlemi anlatmaya. Her gün seni biraz daha özlüyor. Her gün kavuşacağımız günü biraz daha sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bu hasreti son bulduğu gün sana sarıldığında bütün bekleyişlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksın. Seni seviyorum, seni bekliyorum. Bu şarkı benden sana, Müslüm Gürses'ten Sensiz Olmaz adındaki şarkı armağan olsun denmiş. Deniz Kurt'tan demişler, Ceomir koğuşundaki kuzum Tansum, seni çok özledim. Buradan bir gün seni düşünüyor, bir an önce yanımıza, sevdikleriniz arasına döneceğin günü bir hayal ediyorum. Sakın umudunu yitirme. Dışarıda hayat akıyor biz gibi görünce de, hayat akıyor gibi görünse de bizim kalbimizde, aklımızda seninle. Kendine orada çok iyi bak. Kavuşmak dileğiyle, çok öpüyorum. Sergen Kaba demişler, özledim işte şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Maça kızı kaptanı Mustafa Civilek için seni çok özledim ömrüm. Sergen Kaba'dan özledim işte şarkısı. Samsun cezaevinde yatan eşim canımsın demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda, iyi akşamlar ben Derya demişler. 18. koğuşta yatan oğlum Mertcan Yiğit, oğlumun yakışıklı dayısı Muhammed Şahinkaya, bugün cezaevine giren Gökhan Karalı oğlum, seni çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun yavrum. Mertcan seni seviyorum oğlum, canım yavrum. Mertcan Yiğit demişler ve Dipsiz Kuyu Sanki Gençler çalar mısınız lütfen demişler mesajda. Evet, yine bekliyoruz demiş. Neyi bekliyorsun? İsteği okumuştum ben. Evet, şöyle bakıyorum. Okundu. Evet, okunmuştu. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları okuyacağım bu arada. Yine hatırlatayım. Evet, Burak, seni sevmek bir heves değil. İçimde sensizce büyüyen, zaman geçtikçe eksilmeyen bir ömürlük his. Sana kavuşmasam bile kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı insanlar hayatına değil ruhunu dokunur. Sen benim içinde tam da öylesin demişler. Özlem yollamış mesajı, iletmiş. Burak için gelsin denmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkı sevgili dostlar. Evet, onlara yolladık. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesi de şurada. Resul bazen içimdeki diyor. Resul bazen içimdeki birikenleri sana anlatmaya kelimeler yetmiyor. Özlüyorum, üzülüyorum. Geceleri içimden seninle konuşuyorum. Ama ne olursa olsun sevgimden bir adım geri atmıyorum. Sen orada güçlü dur. Ben burada bizim için gereken ne varsa yapacağım. Sen benim en büyük yarım, en büyük sevdam oldun, bunu unutmasın. Sonuna kadar başının belasıyım Emel Sayın'dan demiş. Her şeyim olan adama götür beni gittiğin yere demişler. Ağlarım Atakan Hanoğlu olabilir demiş. Kara Kız'dan her şeyi Resul Dalbey'e gelsin denmiş. Ağlarım Resul Dalbey için, sıradaki olan güzel şarkılar gelsin demiş. Evet, yine lütfen demişler. C28 koğuşunda çok sevdiğim adam Resul Dalbey'e beni aramadan telefonu bekliyorum demiş. Bu arada Kara Kız yollamış bu mesajı, iletmiş. Onlar için gidiyor. Evet, bu şekilde gelmiş mesajlar bu arada. Evet, şöyle bakıyorum. Güzel bir şarkı vardı istenilen. Şarkı gelecek, sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimarisi Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Evet, gelen mesajlar var. Mesajları okuyacağız. Selamünaleyküm abi. Ben Emre Yılmaz. Bafra açıkta yatmakta olan abim Kadir Demirtürk'e, İbo Şeker, Uğur Vural'a, Samet Ayna abilerime, kardeşlerime, Recep Şikar'a buradan çok selam söyler. Onları hasretle dolu kucaklarım. Samsun TTB cezaevinde yatan kardeşim Emrullah Keskin, Kürşat Dumanoğlu, Salih Çelik Kanat. Onlara ve hasret dolu kucaklar. Onlara da buradan Ali Kılıç'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı armağan ederim. Özgürlük çatısı altına görüşmek dileğiyle elbet bir gün demiş mesajında. Merhabalar, ben Sevcan Atak. Samsun Kapalı Cezaevi 18. Koğuşta yatan canım içi kardeşim Görkem Mert Yıldırım. Mutlu yıllar. Ortak nice güzel özgür yaşların olsun. Doğum gün kutlu olsun. Bir dahaki yaşını beraber kutlayacağız. Bunu eminim sabırsızlıkla bekliyoruz. Seneye doğum günü hediyen hazır, merak etme. Bu sefer tırı İstanbul'a kadar sen kullanacaksın. Canım ortağım, seviliyorsun. Allah'a emanetsin. Songül Güner, Dağlara mı yazdın şarkısı? Çalarsanız seviniz demişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Merhabalar, ben Rabia diyor. Efnan Osman'ıma, sevgilime, onu çok seviyorum. Hayatım, bana kattığın en güzel hediyesin. Sevgilim, biraz daha olaylar var. Anlattım mektupta aslında. Babaannemi İstanbul'a götürmek zorunda kaldım. Haber veremedim. Özür dilerim. Aradığında feribottaydım. Denizin ortasında olduğum için çekmedi sanırım. Seni çok özledim bebeğim. Seni seviyorum. İyi ki varsın diyor mesajında. Evet, yine iyi yayınlar. Samsun TTB cezaevinde yatan Aslan kardeşim abisinin canı aslan parçam, sabır ve zaman evlat. Kardeşim Mertcan Yiğit'e armağan olsun. Abim Berk Şahin Hüseyin Kağıt'tan Antep'ten Ötedir adlı şarkı armağan olsun demişler mesajda. Evet, mesaj o şekilde gelmiş. Evet abi diyor, inşallah istek parçada yetiştirebilsin diyor mesajda. Şöyle bakıyorum. Merhabalar, nasılsın Murat abi? Ankara'dan Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'e demişti. Evet, yalan değil. Cengiz İmren'in şarkısı değil mi? O şarkı mıydı? Tamam, o şarkı listemde zaten. Ama yapacağım bir şey yok. Çok şarkı var, istekler var. Onları da elimden geldiğince yollamaya çalışıyorum. Cengiz İmren'in şarkısı zaten listeme dahil olmuş. Burada görüyorum ben, kardeşim benim. Evet, onu gördüm. Üste kalmadı. İsteği okudum ben. Kibari'den Gidemem adlı şarkı. Şarkı sadece demiştim. Şarkılar bugün saatlik istek almıyorum normalde arkadaşlar. Bugün pazar olduğundan hafta içindeki programlarda saatlik mesaj alınıyor. Bizde alınmıyor. Ama şarkı hazır. Bu isteği okumuştum 21.45'te. Ekstra yazıyorum demiştin. Bunu okudum ben. Tekrar okuyayım ama şarkı listemde, o gelecek, onu söyleyeyim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben İsmail Yıldırım. Samsun Kapalı 18. Koğuşta yatan kardeşim Görkem Mert Yıldırım'ın bugün doğum günü demişti. Evet, doğum günü demişti. Tam okurken yazdı. Yine yazıyor. Yazma. Bir saniye. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben İsmail Yıldırım. Samsun Kapalı 18. Koğuşta yatan kardeşim Görkem Mert Yıldırım. Bugün doğum günü. Her ne kadar birbirimize uzak olsak da her zaman gönüllerimizdesin bir kardeşim demiş. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Umarım bir dahaki doğum gününde ailenle birlikte olursun. Kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlara selam olsun. Seni canından çok seven abin demiş. Şarkı Kibari'den Gidemem şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde. Evet, yine bir şarkı isteği vardı. Onu yollayacağım. Kusura bakmasına bu arada. Bu arada onu da hatırlatayım. Anıl Özdemir'den Kıymetlisi Hasreti Özlem'i olan biricik eşi Melek Özdemir'e, Nebi Demir'den En Büyük Aşkım Sensin şarkısı armağan ediyorum. Tüm kader mahkumlarına benim de selamımı iletirsen seviniz demişlerdi. Mentiz Gayrimenkul, sevgili Mustafa Şancı, sevgili kardeşim, tüm kader mahkumlarına selamlar, sevgiler yolluyor. Anıl Özdemir'den Kıymetlisi Hasreti Özlem'i olan diyor, biricik eşi Melek Özdemir'e de bu şarkıyı armağan ediyor demişti. Kusura bakmasın, çok bekledi. Hemen şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet, sessiz değil mi? Ondan değil tabii ki, şarkılardan acele ediyorlar. Bazı istekler var, onları da yolluyorum. Nezük ne zaman çalacak diyor bir tanesi de. Bakayım az nedir? Çaldı ya. Şimdi çalan oydu zaten. Evet, şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım tabii ki. Herkesin mesajını yollayacağım. Kimse kalmayacak burada, merak etmeyin. Evet, en son şunu okumuştum değil mi? Evet, bunu okumuştum. Şurada iki tane daha vardı. Onu da okuyalım. Merhabalar, Alina Yıldırım yollamış mesajı. Alina Yıldırım, Samsun Kapalı Cezaevi 18. koğuşta yatan canım eşim Görkem Mert Yıldırım. Doğum günü kutlu olsun, özgür yaşların olsun bir tanem. Bugün pastayı ben üfledim, dileği sen tut, ne mesafeler ne zaman sevgini engeller. Sabırla seni bekliyorum, gözüm yolda, gönlüm sende, seni çok seviyorum. Ayrı demiş, ayrı geçirdiğimiz ilk ve son doğum günün olsun. İyi ki varsın. Elbet bir gün hayatım demişler. Kıvırcık Ali'den Canım İçi adlı şarkı eşine armağan edilmiş. Doğum günü eşten dilekleri de kutluyor. Alina Yıldırım yolluyor. Kusura bakmayın bu arada. Bu mesaj unutulmuş. Biraz erkendi. Biz biraz geç olduk, okuduk ama kusura bakmasınlar. Evet, yine merhabalar, ben Nermin Çelik demişler. Samsun Kapalı 18. koğuşta yatan canım oğlum Mert, Görkem Mert Yıldırım demiş. Mutlu yaşların olsun, doğum gün kutlu olsun, iyi ki oğlumsun, seni çok seviyorum, yeni yaşın özgürlük getirsin, sana Allah'a emanetsin canım içi demiş mesajında. Evet, bu mesajlar unutulan mesajlar, onları okuyorum. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Bunu yetiştirmiştik değil mi? Yetiştirdik. Şöyle bakıyorum yine. Tamamdır. Samsun Kapalı Cezaevi 18. koğuşta yatan Görkem Mert Yıldırım'a, Baruthane Spor seni bekliyor. Abi can, iyi ki doğdun. Özgür günler, güneşli günler abi. Gerisini sen tamamla. Aklıma bir şey gelmiyor demiş mesajında. Görkem Mert Yıldırım'a demişler. Baruthane Spor seni bekliyor demiş. Evet, yollamış dostumuz. Çiçeğim adlı şarkı istenmiş. Ankara Namık'tan Çiçeğim adlı şarkı gelsin demişler. Evet, bu şekilde tamamlanmış. Gelsin sen getir, ben bilmiyorum demiş. Evet, tamamdır. Onu da bulmuş, bulmaktayız. Şöyle bakıyorum ben yine mesaj kutuma. Ne demişler? Tamam. İyi yayınlar, ben Kara Kız. Bugün de sesini duymadan bir gün daha bitti Resul. Geceler artık uyumak için değil, seni özlemek için geliyor. Bazen düşünüyorum ki bir insan sesini bu kadar mı özlenir? Meğer özlenirmiş. Çünkü ben seni değil, sadece bana huzur veren sesini de kaybettim. Ne olursa olur, ne olur bir gün bu sessizlik bitsin. Ben yine o sesi duyayım. Her şeyim Resul Dal Bey. Ferdi Tayfur'dan Hatıralar adlı şarkı armağan olsun denmiş mesajda. Bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, tamamdır. Hatıralar adlı şarkı yollayacağız. Şarkı tabii ki hazır bu arada.

Evet, istekler var. Onlarla devam ediyorum. Yine onları da okuyacağım tabii ki bu arada. Şöyle bakıyorum, şöyle aşağı doğru çektiğimde. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bafra Açık Cezaevi C7 koğuşunda yatmakta olan babam Osman Duygu ve arkadaşları Ozan Öze, Ufuk Bedir, Ahmet Yapar, Umut Durukan, Ferhat Çetin, Ferit Batuhan, Emre Kaymakçı, Sami Gaydan, Ramazan Çolak, Bülent Limaya, açıkta olan Emrah Pekşen'e, Kaan Dilaver, Mustafa Paka, bol bol selam olsun diyor. Emre Duygu yollamış mesajı. Evet, onlar için gitmiş ve yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, Samsun T tipi cezaevinde yatmakta olan Sezgi İptaş'tan kaderli yaptığı dostları Şahani, Yıldız, Eray Karadeniz, Kerem Kadoğlu, Kadoğan ve Onurcan Güven, Mustafa Çankaya, Murat Alper, Anıl Özdemir, Akın Özdemir, Necati Mengül Tekin, Arda Özer, Berktan Kaplan, Salih Karakoç, Sercan Fırat, Samet Korkmaz, Tanzı Çolak, Hilmi Akgün, İsa Gökkuş, Orhan Atmaca, Hakan Ayvaz, Turgay Demirtaş'ı, Cenk Yavuz Yiğit'e, Eren Cimit, Efkan Körpe, Efe Tüfekçi, Hasan Tüfekçi, Hakan Yaman, Namık Birben, Emir Şahan Ayvaz ve ismini sayamadığım ismi tüm dostlara selam olsun. Rabbim hakkınızda kim ne düşünürse ona bin katını nesip eylesin. Allah'a emanet olun dostlar diyor. Evet, yollayanda Sezgi İptaş tarafından yollanmış mesaj tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar, ben demişler evet, Kamalı Köyü'nden Ersin Buğday, Selahattin Metin, Samsun Açık'ta cezaevinde yatan Ramazan Yonca, selamünaleyküm, biz Samsun Açık'ta yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya ve Uğur Coşkun, Kapalı'da yatan abimiz A25'te Reşat Çoban ortamına selam olsun, C3'te yatan Bektaş kardeşimize selam olsun, Allah'a emanet olun inşallah demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm abi, kapalı cezaevinde yatan Anıl Yalçın kardeşime, açık cezaevinde yatan Erman Baykan kardeşime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı kardeşlerime hitaben söylemesini istiyorum demiş. Cem Uşar yollamış mesajı. Tamamdır Cem, bir şarkı hazır, listeme dahil ettim. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Birazdan onları da yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak, Samsun Açık'ta bulunan kıymetli abim Dede Murat'a, Samsun Kapalı'da bulunan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'a selam olsun. İstek şarkım Yunus Köser demişler. Aç kapıyı gardiyan sabır ve zaman ile yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak, Kavak Açık Cezaevinden abim Yavuz Görücü, sabırla seni bekliyoruz abi, az kaldı inşallah. İstek şarkım Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısı gelsin Murat abi demiş. Serkan Dadak yollamış. Sevgili Serkan Dadak, sevgili kardeşime selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara, yine gelen mesajlara ne vardı burada. Beni sevdiğini biliyorum. Belki de en çok canımı acıtan şey bu. Bunu bile bile yine de senin yanındayım. Senden tek isteğim ne olursa oradan çık, kime gidersen git, kiminle mutlu olursan ol, ben yine seni seven kadın olarak kalacağım. Yeter ki özgür ol, yeter ki yüzün gülsün. Ama hayatım boyunca içimde taşıyacağım bir gerçek var. Sen beni hiç benim seni sevdiğim gibi sevmedin. Ben seni kaybetmeyi göze alarak sevdim. Sen ise beni severken bile kaybetmeyi göze aldın. Yine de senden nefret edemem. Çünkü sen beni, seni bana yaptıkların için değil, olduğun için için sevdim. Mutlu ol. Ama bir gün dönüp geçmişe baktığında seni hiçbir şeyi karşılık beklemeden seven bir kadının olduğunu unutma. Atakan Hanoğlu, yasımsın, beni üzen bir kalpte gelsin demiş. Beni üzen bir kalbe gelsin demiş. Kara kız yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gelsin tamamdır. Evet, bu şekilde iletilmiş ve bakalım şöyle. Tamamdır. Tamamdır. Bu da tamamdır. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Sibel Can Aslan, kardeşim Seyit İhtiyar. Seni çok seviyorum can parçam, her zaman yanındayım. Her daim ailen yanında. Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası şarkısı gelsin. Kuzenim Emre Aydın'a da selam olsun. Seviyorsun Çakır ailesi, her daim yanında demiş. Et Sibel yollamış mesajı, iletmiş. Onlar için gitti. Tamamdır. Onlar için geliyor. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Ne demiş?
Resul diyor, telefonu açtığında söylediklerimi duymamış gibi olsam da bir gün senden gerçekten güzel sözler duymayı çok isterim. Umarım bu söz söylediklerimi gerçekten dinliyorsundur. Ben senden çok şey istemiyorum. Sadece kalbime dokunacak birkaç güzel söz. Çünkü sen bütün kırgınlıklarıma, yaşadığımız her şeye rağmen benim hala her şeyimsin. Yıldız yine Uygar Doğanay'dan Ey Aklım Sende adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Evet, şöyle bakıyorum. Birazdan geleceğim. Evet, şu şarkı bir gelsin bakalım. Anlayamadım. Anlayacağım şimdi ben konuyu.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamı
1: Yasumsun. İşte Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor arkadaşlar. Yasumsun şarkısı. Evet, ismini Kara Kız'dan beni anlamayan Resul Dal Bey'e demiş. İletirmişsiniz demişler. Tamamdır, ilettik bile. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda şöyle bakalım neler var. Tamam, gördüm onu. Onu da gördüm. Bu arada yine gelen diğer mesajda tamamdır. Onu da anlamış bulunmaktayız. Evet, yine şöyle bakalım. Evet, aşk Can Burak diyor. Aşk Can Burak, sen benim hayatıma giren bir isim değil, kalbime yerleşen bir hikayemsin. Zaman geçse de, yollar değişse de, içimde sana ait olan o yer hiç değişmeyecek diyor. Özlem yollamış. Burak için Aşk Can Burak demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar dedik. Hemen mesajlarla yollayacağım. Bu arada Emmi bizi dinliyormuş. Evet, sevgili Emmi'ye buradan selamlar olsun öncelikle. Evet, yine sevgili Bülent Rengin, sevgili abimize buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Bülent Rengin'e selam olsun. Bülent Rengin'den ve yine annesinden de Arda Rengin'e selamlar var. Ve yine Arda Rengin'e, Nevzat Başkurt'a, Bekir Gökberk'e, Nilçay Çarıkçı, Farican Peköz'ler, Ersan Akça'ya Can Ciğer türküsü gelsin mi diyor. Gelsin. Kusura bakma, biraz zaman aldı ama unuttum seni. Bu arada sevgili Bülent Rengin'e selamlar olsun, abime de selam sevgiyle şarkıyı yollayacağım. Evet, neler var? Neler yok ki burada? Çok şeyler var. Hepsini atacağım. Tamam, dekont atmışsın. Gördük. Evet, ne diyor? Samsun Kavak Açık Cezaevinde yatan Osman Köseoğlu'na gelsin diyor bu şarkı. Sertab Erener Böyledir Benim Ayrılıklarım adlı şarkı istemiş. Tamam, bunu listeme dahil edeceğim. Tamamdır. Vallahi ağzım kurudu ya. Vallahi ağzım kurudu. İnanın ki konuşamıyorum şu an. Bir dakika. Evet, yine bir mesaj var. Şöyle bakalım. Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan abim Emrullah Keskin'e, Bafra Açık Cezaevinde yatmakta olan abim Kadir Demirtürk'e, kardeşiniz Ece Yılmaz'dan çok selam. Kendinize iyi bakın abilerim. Özgür günlerde yakındır. Elbet Ahmet Kaya'dan Metlis'in önünde armağan ediyorum demiş mesajında. Tamamdır. Bu şarkıları listeme dahil ediyorum. Şarkılar gelecek birazdan. Öncesinde Can Ciğer, sonrasında Yorgun Demokrat, sonrasında diğer şarkılar da listemde zaten yavaş yavaş geliyor. Benden de Bülent Rengin'e gelsin şarkı.

Baktılar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça,

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Şöyle baktığımda evet, gelen yine mesajlar var. Şöyle bakalım. Tamamdır. Görmüştüm mesajı. Hemen okuyacağım. Samsun açık cezaevinde Bedirhan Şenol, A22'de yatan kardeşim dostum Nevzat Başkurt'a aynı gökyüzüne bakıyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Her zaman yanındayım. Başını dik tut. Dostum özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, aynı koğuşta olan Emrah Yıldırım'a ve kader birliği yaptığı diyor. Tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun. Sıla Şahin ve Samet kardeşinden Düştün Bir Anda şarkısı armağan olsun demiş. Evet, Bedirhan Şenol diye başlamış. Cezaevinde Bedirhan Şenol'a A22'de yatan kardeşim dostum diye başlamış. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Tamamdır. Onları yollayacağım. Şarkıları hazır etmiştim zaten. Samsun T-Tipi cezaevinde diyor. Yatmakta olan Emrullah Keskin'e, Bafra açık cezaevinde yatmakta olan Kadir Demirtürk'e, kardeşine Ece Yılmaz'dan çok selam. Kendinize iyi bakın. Abilerim özgür günlerde yakındır. Ahmet Kaya'dan Metin'in şarkısı armağan olsun demişti. Bu şarkıyı yollamıştık. 18. koğuşta yatan erkek arkadaşım Murat'ıma, seni çok seviyorum hayatım. Ben hep buradayım. Yanında öpüyorum seni. Canından can iste. Tüdanya'dan istemiş. 18. koğuşta yatan demiş. Erkek arkadaşım Murat için gelsin demişler. Canından can iste adlı şarkı gelmiş. Tamamdır. Şarkıyı listeme dahil ettim onu da. İyi yayınlar demişler. Şöyle bakalım yine. İyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Çarşamba kadın cezaevinde yatan Ebru Yılmaz. Ayrı duvarlar arkasında aynı gökyüzüne bakıyoruz. Elbet bir gün yan yana olup birlikte gökyüzünü seyredeceğiz. Bu günler geçecek. Unutma, hiçbir şey kalbinin sana ulaşmasına engel değil. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Mehmet Acıoğlu'ndan İhtiyacı Var şarkısı ikimize armağan olsun demiş mesajında. Tamamdır, bunu da yollayacağız. Abi selamünaleyküm, öncelikle ben Kübra Nur demiş. Çarşamba kapalı A24 koğuşunda cezaevinde yatan Hami Keskin, sevgilim canım her şeyim için intizardan sensiz olamam şarkısı armağan ediyorum. Canım içi, toprak ve ben iyiyiz, sen de iyisindir. Umarım yarın gelemeyebilirim. Bilmiyorum nereye bırakacağımı ayarlayamadım. Hala toprağa eğer gelemezsem

iyi yayınlar Dinçer Çarıkçı. Senden önceki olduğum adamı özlemiyorum diyor. İyi yayınlar, ben Dinçer Çarıkçı. Senden önceki olduğum adamı özlemiyorum. Her şey seninle anlamlı. Tansu Kaplan, özgürlük seninle daha güzel yaşanır. Seni özlüyorum. Blok 3 güzel kızım şarkısı. Aman olsun TK yazmış ve DC Murat abi sana selam olsun. Parçayı çalarsan seviniz demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş ve tabii ki mesajlar bitmedi. Devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakalım yine neler var mesaj kutumda, gelen mesajlarda. Evet, ne demişler? Selam Murat abi, ben A22 koğuşundan Emrah Yıldırım. Buradan Dinçer Çarıkçı, Selahattin Akkuş'a ve Barış Deniz'e, yeğenlerim Doğukan Kocaman, Yaşarcan Tunca ve Görkem Tunca, bu Poyraz Atalar, bu gece bütün şarkılar bizlerin olsun. Hayırlı geceler olsun Murat abi, cansın demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlarda baktığımda şöyle neler vardı. Tamam, gördüm onu da. Evet, ne demişler? Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar olsun. Ben Davut Süren, Aslan kardeşim, özüm Seyitan Demir, Serkan Aksu, canım yerim. Sizi çok özledim. Memlekette siz çok sessiz hasretle bekliyoruz. Seyitime Azerbaycan'dan gurbet hapishane armağan ediyorum. Gözden öpüyorum. Tüm dostlara selam. Ben Barış Türker, Kışla Mahallesi'nden, tüm dostlara selam olsun. Seyitan Demir, Serkan Aksu, kardeşim özlemlerdesin. Tez zamanda özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Demirhan. Emirhan Süren ağabeyim, Davut Süren benim adıma, Samsun duvarların arkasında sabırla bekleyen can kardeşim Seyitan Demir ve Serkan Aksu'ya bin selam olsun. Kalbim dualarım hep sizinle, başını dik tut, elbet bir gün bu hasret bitecek, kavuşacağız demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş, onlar için gelmiş. Tamamdır. Ve bu arada yine istedilen şarkılar var, onlara yollayacağım arkadaşlar sırasıyla tabii ki. Samet Aynı'dan candan çok sevdiği Hayatın Anlamına, Nur Senansı'na bir şarkı istemiş bizden. Evet, onu çok sevdiğini iletmiş bu arada. Tabii ki Samet Aynı'dan Nur Senansı'na gidiyor bu güzel şarkı.

her şeyim olan Nursen Açalık, bazen seni ne kadar sevdiğimi kelimeler dökmek gerçekten zor geliyor. Ama şunu çok iyi biliyorum ki hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sesin, huzurun, gülüşün, mutluluğun, varlığın ise kalbimin en güzel yeri. Seni sadece bugün değil her geçen gün daha çok seviyorum. İstek şarkım olarak da Muhtazer Bülbül, İlle de Sen demişti. Şarkıda gitmişti sevgili dostlar. Bu şekilde iletildi. Evet dostlar, yine gelen istekler var, onları yollayacağım. Bu arada şöyle baktığımda yine gelen mesajlar, şarkı var, şarkıları yollayacağım tabii ki, şarkılar geliyor.

içinde diyorlar, sevdaya fazla güvenme. Bir gün alır gider seni. Bugün gülen gözlerinde hasret arar birilerini. Kalbime dokunursan sessizliğim olur sesin. Bir gün seni anlarsan geç olur bazı hisler için. Yıllar usulca geçer, hatıralar kalır geriye. Bir insanı kaybedince anlarsın deriz sen de. Üstüme fazla düşme, yorgun bir kalbim var. Benim bir kırılırsam içimde toparlayamaz kimse beni. Bizik ben, kara kız nefesim. Resul Darbe için beni gülüm ama kalbimi korsan da deli gömleği demiş. Deli gömleği adı şarkı istemiş. Güney Akgün'den sana gelsin beni düşün demiş. Resul Dalbey için armağan etmiş. Karı kız.

0: gayri saatlerdesiniz.
1: İşte güzel bir şarkı geldi sevgili dostlar. Evet, sensiz olamam. Hami Keskin için geliyor bu şarkı demişlerdi. Kübra Nur'dan Çarşamba Kapalı A24 koşundaki yatmakta olan Hami Keskin demişti. Evet, onlar için geldi.

Evet, yine öncelikli listemizde sevgili Berdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Uğur Demiröz'e, Samet Aynay, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün ve Mihran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu'ya sevgili kardeşlerime selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var şu arada baktığımda. Arkadaşlar baya bir yoğunluk var burada. Hala da bitmiş değil. Elimden geldiğince hepsini yollamaya çalışıyorum. Evet, gelen mesajlar da hayırlı yayınlar olsun abi ben demiş. Hayırlı yayınlar olsun abi. Ben A25 koğuşundan Murat Tan. Can bağım kan bağım olan diyor. Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğitan Kutbay, Sefa Ay, Doğan Can Yürük, Baran Samet Fokul, İlhan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkinden Kralını Tanımam şarkısı, Murat Tan'dan Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bekirci, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerami Baydal, sıradaki şarkılar armağan olsun. Murat Tan'dan yine gurbette olan Gürkan Onyıl'a, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan Dicle, Gülo adındaki şarkı ve yine Murat Söyar, Salih Özer, Muhammed Beden, Muhammed Saraçoğlu, Bahadır İnanç, Özden Erdinç, Erdin ve Halil Kayaoğlu, Ömercan Demirtaş, Şerif İlk İlter, Ali Kemal Topal, Harun Mutlu, Bayram Singil, Emre Aslan, Hüseyin Demir, Semih Yamanlar, Sadık Şarkılar gelsin demiş. Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyit Seyhan, Zikri Özer ve oğulları Mehmetcan Özçelik, Yüksel Tunceli, bugün çalan bütün şarkılar A25 koğuşuna armağan olsun demiş. Yine Murat Tağ'dan Anıl Yalçın'a, Ermullah Kaya, Şan Yılmaz, Baran Yılmaz, Bedirhan Yılmaz, Furkan Öket, Mesken Samet'e, Merve Kalender, Mervan Kalender demiş. Aziz Çıkra, Tolga Dizdar, Tolga Nehir, Mertcan Togar, Soner Kara, Volkan Özbeyli, bugün çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş. Yine Murat Tağ'dan Resul Acar'a ve A25 koğuşuna selamlar sevgilerle demiş. Evet, Murat Tağ'a selamlar olsun kardeşime bu arada. Ona da gelsin, gecenin güzel şarkıları armağan olsun gelen şarkılarla. Evet, yine istek var, onları yollayacağım. Şimdi yine bir tane şarkı var, onu hazırlayacağım, onu yollayacağız. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım, sonrasında ben buradayım. İhtiyacı var Mehmet Acıoğlu sizlerle. Devam ediyor program.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlar var. Mersinli Çilek Mahallesi'nden demişler. Mersin Çilek Mahallesi'nden bütün kader mahkum abilerimi, kardeşlerime selam olsun. Samsun tetibi cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı, canım kardeşim Zeynep Yaman. Sizi çok seviyorum. En kısa zamanda bir aradayız. Şahin iyi, merak etme. Zeynep hep seni düşünüyor. Aşk adamı Şahin, Şahin'im Bafralı Ramazan Şanlı'dan bu şarkı parça onlara gelsin. Halit Bilgi Çıkılmayız. Bütün kader mahkumlarına armağan olsun demiş mesajında dinleyicimiz. Evet. Biz diyor Samet Ayna, Cengiz Han Sürücü, Mehmet Arslan, Emrah Tuğran, Ahmet Eren abim, atam olan Kral Uğur Demiröz'e ve abi ve kardeşlerim olan Tito Reis, Tuncay Acar, Uğur Vural, İbo Şeker, Güney Ay, Engin Ündücü, Berkan Sandıkçı, Gürkan Sandıkçı, Batuhan Aksu, Salih Efe Çelik Kanat, Berkay Sözkesen, Muhammed Anıl Torunoğlu, Kadir Birinci, Gürkan Saf, Yahya Sisko, Can Altuntaş, Serkan Kolonoğlu, Barış Semiz, Recep Dişikara, Berat Dişikara, Kerem Çelikkanat, Ayhan Sisko, Barış Temel, Miraç Doğan ve Efe Kıla, Furkan Kaya, Kurtuluş Özeker, Hüseyin Temel, Gürkan Şahin, Serkan Şahin ve C12, C10, A19, C8, A5'li ve yatmakta olan unutup yazamadığımız diğer abi ve kardeşlerimize selam olsun, varlığımız daim olsun. İstek şarkım olarak da Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet, bu şarkıyı istemişlerdi zaten. Murat Tağan tarafından da istendi. Şimdi yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar, şarkıyı yollayacağım. Şarkılar gelecek. Ondan sonra zaten ben buradayım. Bundan sonra Tüdanya'dan bir şarkı var. Sonrasında diğer şarkılar da var. Onları da sıraya yollamıştım. Sırayla geliyor arkadaşlar şarkılar.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayana acımam. Kralını tanımam. Damlayana acımam.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

Şehrin Geceleri böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma gelen mesajlar var. Hala da bitmemiş durumda. Şarkılar zaten isteme dahil olmuştu. Ve bu arada sevgili Bülent abimiz, Bülent Rengin, ona buradan selamlar yolluyorum. Evet, Bülent Rengin'den oğlum ben her zaman senin yanındayım. Sen benim ömrüm olan canımsın. Canım sevgilim, canım oğlum benim. Allah'a emanet ol diyor. Evet, Arda Rengin'e yolluyor bu güzel şarkıyı. Ağladığım gün oldu yar şarkısı. Armağan olsun, oğluma gelsin, ona ve dostlarına gelsin demiş. Bülent Rengin tarafından armağan edilmiş bu güzel şarkı. Evet, onlar için gidecek ve yine giren diğer mesajlar var. Onlarla devam edeceğim birazdan. Bu arada Instagram adresim ekli olmayanlar eklesinler. Tabii ki buradan bildirim atıyorum. Orası önemli. Instagram adresim ekli olmayanlar eklesinler arkadaşlar. Orası önemli. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ekliyorsunuz ve bildirimleri takip ediyorsunuz. Yayına giriş çıkış saatlerimde mesaj atıyorum. Yayına giriyorum diye. Şu an yayın başladı diye. Onları takip edin arkadaşlar. Ve son paylaşımları da beğeni yapın. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Göreceğim birazdan.

Yine gelen mesajlar var demiştim. Hemen onlara bakacağım. Murat abi, ben Davut Seydom demiş, aramışsın. Aklın kalmasın. Murat abi, ben diyor Davut Seydom, aramışsın, aklın kalmasın. Bir sıkıntı yok kardeşim. Yarın aradığını konuşuruz, anlatırım. Sizi gözlerinizden öpüyorum. Serkan Aksu, Seyitan Demir demiş. Evet, Davut Sıran yollamış mesajı. Evet, onlar için gidecek. Yine gelen şarkılar, istekler bu şekilde. Ve tabii ki yine bakıyorum şöyle. Evet, ben Sertan Kara demiş. Gurbette olan kardeşim Buğra Esebaş ve ortamına çok selamlar iletirim. Evlat, en kısa zamanda beraberiz. Abin yanında her zaman. Sıradaki tüm güzel şarkılar Buğra Esebaş'a gelsin demiş. Evet, Sertan Kara yollamış kardeşimiz, iletmiş mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Bakayım şöyle, bakalım ben neler var. Okunmadı mı? Nedime İnce ve Ayşe Sevim'den demişler. Aa, 11 koğuşunu yatan Bengusu Sevim için blok 3 Poize çok güzel gülüyorsun adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, gelen mesaj bu şekilde, görüyorum mesajı, tamamdır. Evet, şöyle bakalım, sana kıyamıyorum. İstenilen şarkılardan bir tanesiydi. Hemen yollayacağım.

ağladığım gün oldu ya. Geliyor şarkı tabii ki. O demek şarkı değilmiş, yanlış yollamış bu şarkıyı. Arkadaşlar yoruldum, vallahi yoruldum bak. İnanın ki yoruldum. Bu ara saat 23.59 olmuş. Saatimiz gelmiş. Lider kuaför sevgili Bülent Rengin, sevgili abimize selamlar olsun. Sevgili Samet kardeşime de, Samet Ayna, ondan da Nur Senasına, onu çok sevdiğini söylüyordu.

İşte sevgili dostlar, şöyle bakalım yine neler var neler yok. İşte geldiğinde mesaj kutuma olanı okuyacağım zaten. Öyle bir durum da var. Bu arada sevgili dostlar, gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Evet, şöyle fon müziğini salalım öncesinde. Gelsin bakalım fon müziğin.

Evet işte güzel bir mesaj daha yollanmış. Hemen şarkı isteği okuyacağım. Kolay gelsin diyorlar. Ben karı kız. Öyle bir hayat yaşıyorum ki ne kırılmaya ne yorulmaya hakkım var. Canım yansa da susmak, içim dalsa da toparlanmak zorundayım. Herkes benden güçlü durma bekliyor ama kimse güçlü kalmamı bana neye mal olduğunu bilmiyor. Ben ne insan, ben de tükenmeye, incinmeye, bazen sadece anlaşılmaya ihtiyacım var. En acısı da Resul Dal Bey. Bunca yükün içinde beni en çok yoran şey yarama bir yara daha açman. Harabe gönlüm şarkısı Resul Dal Bey'e gelsin. O biliyor demiş.

kıvrımlı yollarda aradım. Söylediğin sözlerde aradım, güvendiğim gözlerde aradım. Dağların tepelerinde, ağaçların dallarında, sahillerin kumlarında aradım.

Beynimi, hayat veren can damarımı, seni beni bırakmadı. Sevda sevgi demeden öyle bir öldürdü ki

işte harabe gönlüm geldi sevgili dostlar. Evet, bitirimiz devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Selamun aleyküm abi. Kapalı cezaevinde yatan Anıl Yalçın kardeşime, açık cezaevinde yatan Erman Baykan kardeşime selam olsun. Gecenin güzel şarkıları onlara armağan olsun diyor. Hitaben diyor. Cem Uçar yolluyor. Sevgili Cem Uçar'a selamlar olsun bu arada. Evet, yine bu arada sevgili yengemiz Seda Uçar bizi dinliyor. İkbey yeğenimle yine Secem'le birlikte dinliyorlarmış. Onlara da armağan olsun bu güzel gecenin güzel şarkıları. Selamlar olsun İlk Bey'e, Secem yeğenimize de ve yengemize de ve Cem Uçar'a da sevgiler yolluyorum bu arada. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara neler var. Birazdan onları da okuyacağım. Evet, güzel bir şarkı var. Hemen onu yollayayım. Tabii gelsin bakalım şarkım. Bu şarkı da bana gelsin. Hadi bakalım.

0: yolunda.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Ferrari saatlerdesiniz. Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

Evet sevgili dostlar, bilgilerimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu arada çarşamba açık cezaevinde yatan Ceon koğuşunda Hüseyin Mısırcı'ya nefesine tüm şarkılar armağan olsun. Ama özellikle Gökhan Tepe'den çok özlüyorum seni şarkısı armağan etmek istiyorum. Son olarak da gözünün sözünde sen orada özgürlüğüne mahkumsun. Ben burada sana sesini her gün duysam da yetmiyor. Gözlerine ellerine sana sarılmaya hasretim. Bizi kimse yıkamaz. Çünkü biz birbirimize mahkumuz. Seni çok seviyorum. Nefesim H ve G demiş mesajında. Evet, bu şekilde yetmiş. Onlar için gidiyor. Evet tabii ki bu arada yine gelen mesajlar var. Onları da okuyacağım. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Tamamdır. Onu da yollayacağım. Evet şu şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım. Tekrar...

İşte böyle güzel bir şarkıydı, istekli şarkı. Şarkıyı yolladık hemen. Evet, öncelikle listemiz var. Sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Caner Canakan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, İsmail Dal, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, selamlar sevgili olsun kardeşlerime, eyvallah. Yine bu arada Armağan Zaymoğlu, Murat Tahan, Samet Polat'a selamlar olsun. Samet Yıldırım'a, Şan, DJ Şan kardeşime selamlarım olsun bu arada.

0: Evet, İnce ablamız her zaman ne demişti? Aşk olsun. Olsun. Evet, benim de sevdiğim şarkılardan bir tanesidir İnce. Mercan'ın şarkılarından bir tanesidir. Şarkıyı bir dinleyelim hadi bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. İşte İnce Mercan ve Aşk Olsun sizlerle.
1: Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: İşte sevgili dostlar. Evet, şöyle bakıyorum yine neler var. Öncesinde gelen bir mesaj vardı. Şarkı da hazır zaten. Ne demişler? Evet, emeğinize sağlık. Sözlerimi belki anlatamadım ama umarım şarkıda anlarsın demiş. Kara kızdan beni anlamayan Resul Dalbey'e gelsin. Bir gün gerçekten anladığında hissediyor. Müslüm Gürses'ten hoşça kal dinle. Belki o zaman sustuğum her şeyi anlarsın. Seni sevdiğimi asla unutma. Sevilmediğim kalpten seven kalbe demiş. Kara kız yollamış mesajı. Hoşça kal altındaki şarkı demiş. Yayınlarsan seviniz demişler. Evet, bu arada yine Bafra kapalı açıkta yatan diyor. Bafra kapalı açıkta yatan Sema Altın Kaymak ve Kemal Han Çeliğe armağan olsun denmiş. Diler Türk yollamış mesajı. Eyvallah. Onlar için gidecekmiş. Tamamdır. Ve bu arada Seda Uçar yengemize. Seda Uçar ve yine yeğenim İlk Bey'e ve yine SCM'de armağan olsun yeğenimize. Onlar da dinliyorlar. Onlara gidiyor güzel şarkı. Onlara da armağan olsun. İşte bakalım ne var. Şarkı geliyor. İşte.
1: Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.

İşte sevgili dostlar, valla yorulduk, saatlerce çift 0:43'ü gösteriyor. 43 dakika geçmiş yani, farkındasınız değil mi? Evet, vedamı gerçekleştirmek zorundayım artık, veda saati tabii ki. Bu arada onu da hatırlatayım,

Evet, şöyle baktım da bir mesaj daha geldi. Evet, son olarak bununla veda mı edeceğim. Şöyle baktığımda yine iyi yayınlar, ben Yaşar Başkurt, A22'ye yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Aslan oğlum, kader bile yaptım abilerim arkadaşları için, gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun demiş. Mesajda Nevzat Başkurt için yollamış, Yaşar Başkurt yolluyor. Ve yine bir mesaj daha vardı, şöyle bakıyorum. Resul demiş, demek ki bizim sonumuz ayrılmakmış sevgilim, bunu kabullenmek hiç kolay değil. Ben seni hayatım boyunca yanımda olacakmışsın gibi sevdim ama ne olursa olsun birlikte yaşadığımız hiçbir şeyi, sana duyduğum sevgiyi inkar etmeyeceğim. Belki yollarımız ayrılsa ayrılacak ama diyor, sen hayatında her zaman derin izler bırakan adam olarak kalacaksın. Müslüm Gürses'ten sonumuz ayrılmakmış her şeyim, Resul Dalbe için gelsin demiş. Mesajda kara kız yollamış değil mi? Tamamdır. Başka var mı bir şey? Bakıyorum şöyle, yok. Göründüğü gibi yok. Evet dostlar, bana ayrılan süre burada sona erdi. Evet, buradan tabii ki ben her zaman olduğu gibi Çorbacı'ya gidiyorum. Evet, Österme Pide Salonu bizim yerimiz tabii ki. Güzel bir mekan, tavsiye ederim. Evet, şöyle bakalım yine bu şarkı gelsin. Sonrasında Ali Akkurt'tan bir şarkı var. Ona devam edecek. Diğer şarkılar da listemde daha doğrusu. Bizi bu hallere koyan biri var adlı şarkı. Bu şarkıdan sonra, faydası yoktan sonra geliyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçar ve öncelikli liste sevgili Merdo kardeşime, Uğur Demirez'e, Samet Aynay'a, Berkan Sandıkçı, Kaan Düzgün, Miran Sayal, Can Ercan Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet, Mutlu Arda Rengin, İsmail Dal, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı. Sevgili kardeşlerime selamlar olsun. DJ Şan'a, sevgili Samet Polat'a ve Hakan Polat'a da ve Samet Yıldırım'a da, Murat Tahan'a da sevgiler olsun kardeşlerime. Armağan Zaymoğlu, İbrahim Korkmaz'a yine selamlar, sevgili olsun tüm dostlarımıza, kardeşlerimize. İşte Müslümcüler, Müslüm deyince Şan geliyor aklıma. Şan, DJ Şan kardeşim benim. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım. Bay bay.

mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldum. Nereye kaçtıysam anam.

geçti, ben yoruldum. Diller de kirlendi adam. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

yor halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halini.